Bir cümlede mündaq deyilgen, muhabbet tağ yönlüşlük emez. Onu sorab ağılı bombaydı. Qadırlaşını bilgende andın uzun gıca davamlışıdı. Qolgı kilişinin asan emezliğini bilgende andın o mängülük boludu. Bırak bu davlini hem adam düşünüp getmeydi. Nurgun adam yıs yatan muşunda hatalıq sadır kılıdı. Tılı bilen dılı da öz yaxşı görmeydiğen adamdı ba. Bırak özünü yaxşı gördüğü Allah'ını körsü mü körmez kısalıdı. Ahırgı kagende özünü yaxşı görmeydiğe Allah'ın katıq ümitsizliğinidu. Bırak özünü hakiki söyüdüğe Allah'a soğuk mamilisi bilen kayıt-kayıta azar beridu. Şunu hiyalımızga keltirmiduk ki, adamın en dötlü kılıdığa yeri del nacar adamdın köngül bölüş hem mehir muhabbet izdep, etrafıdaki özüge çın kalbidin köyünü dağallağa selqaraştın ibaret. Her kança çın bağlanğın rıştımı əplap-səplap ötküzüşkü bardaşlıq berenmeydu. Her kança çoğunkur hissiyatımı qadırlaşkı muhtaj boludu. Bir naqşını qayt-qayta anlısaq boludu, bırak adam hatalıqını qayt-qayta sadır kılsı bulmaydı. Hissiyat tez bosu boludu, bırak yürek körgenini körmez kısalsa herkes bulmaydı. Beypayan adam denizi da bir-birin yoluq duruş asan emez, şuan sizge yaxşı muamil qığallarını teximi qadırlaşınız gerek. Sizni en yaxşı gördüğü Allah'ın ümidini yerde koyman, sizge en köyünü dığa yürekke azar bermen.

Real turmuşda birer adamın bizgi səmimi ya ki səmimi bulmağallıqı həmimizden könlüge ayan. Bizgi yardım kılgallani her vaqt kalıp törümüzde saxlap, ulanın qiyin vaqtladı yetküzge illiqlıqıga minnətarlıq bildirişimiz gerek. Bizni aldıqalladın baldurak ayrılıp, ərzimez adamlarının səmimiyetimizini qayt-qayta xorutışıqı yol koymaslıqımız gerek. Bizni söydüqallığa yaxşı muamil kılışımız, koldun ketkende andın püşaymanı alıdığan kaç tapalmayı yürümeslikimiz gerek. Bireylen ilgiri, bir payan adam deyinizde uçuruşuş, tonuşuş, bir-birini saxlaş, hiç kimge asan emez. Bedel tülleşki közü qeydiğen, minnettarlığını bilidiğen kalıpla, ömürlük mihir, muhabbet ve bəxtki erişeleydu deyin. Qalğan ömrümde addi adam buluş, başkalağı xuşamad kılıp yaxşıcaq bulmaslıq, həddidin ziyade soğuk muameldimi bulmaslıqımını ümit kılımın. Kim bana səmimilik bilen muamele kılsa, şununla yürükümden çıxırıp cevap qaytırmın.

birdemlik harğınlıqı baş eğmen. Aldıngı bir mezgilde okurmen Şaucu ündidarda men bilen paranlaşıp özünün hazırkı ahvali haqqıda sözləp qaldı. Şaucu öy işçi layılı gücü bulup,

kapalı hizmetini çoğunkor inçki işlep, ziddiyet macralarını pahalı el kılıp, her millet amısına tınıç, hatırcan bayram muhiyeti yaratışı. Bir katar işlep çıkırış mesuliyet tüzümünü kattık emelileştirip, ot üçürüş, kutkuzuş, katnaş, sayacılık, katarlık, noktuluk kesip sahelerdeki xevip xeter, yoşurun xevipini bir mi bir tekşürüp tüketişini küçeytip, meteorologiyelik apet, geo apet katarlıklarını küzütüp ölçeş, agahlandırış, müdafiyeliniş ve takabül turuşunu çın tutup, her millet amısının hayatı ve mal mülük bir xeterlikini hakiki kogdışı gerek. Çin Şavcan Erkin Tuniyaz, Kuşa Şari Üşüvesten Yezisi'nin Arıvesten kenti giberip kenti turuşlu hizmet ettirdi azalarını yokladı. Asasi katlamga mulazimet kılış, başkuruş, ammını iş kurulaştırış, kırımlı köpeytiş hizmetlerinin kanat yaydırılış ehvalini iyiledi. Çin Şavcan mındak dedi. Sıla yezi kentlerini güllendiriş ve mokumluk, terakiyatının birinci sepide uzak mezgil cesaret bilen köreş kılıp, her millet ammısıga çin kalıp çin yesiyat bilen emeli iş, yakşı iş kılıp verdin la. Sizlerinin halk için hizmet kılış asası meksidini çın turup, halk turmuşuğu nefiyet güzüş, halk kalbini illetiş, halk rayığı bekiş hizmetini ammının könlüdeki de işlep, kenti turuş hizmeti de teyhimi zor netice yartışka türtükü buluşunlarını ümit kılımen. Çin Şavcan Erkin Tuniyaz, kent ahalısının üyeye girip köpçülük bilen samimi paranlaşıp, onlarının turmuş, hizmet, kırım, perzentlerini okutuş katarlık ehvallarını tepsili sürüştürdü. Onlarının turmuşunun tekimi yakışılınışıga, küllerinin tekimi bayaşat ötüşüge telektaşlık böldürdü. Çin Şavcan münasebetlik mesulü yoldaşlarına asasi katlamını idare kılışka partiye kuruluş arkalık yetekçilik kılışını zor güç bilen alık sürüp kent dericilik partiye teşkilatlarının cengivar korgallık ve ülgelik başlamçılık rolünü yakşı cari kıldırıp ammanı yetekleyip ıhtısatını terakki kıldırıp yezi kentlerini idare kılış hizmetini yakşı işlep iş kuruluşuş kırımlı köpeğitiş yolunu sıçılıkken eğitip yezi kentlerini güllendirişinin güzel menzerisini birlik sızıp çıkışını tapıladı. Bayramda Kuça Küsen Tarık Koçisi başkıcı kızıp ketken idi. Caylardın gelgen sayacıyla Koç'a ayılınıp Konu şehrinin özgeç menzerisini tamaşa kılıp atattı. Çin Şavcan Erkin Tuniyaz bu yerde menzir rayonunu yürüştürüş, medeniyet bilen sayacılıkını yuguruş katarlık hizmetlerini tek sürüp tetkik kıldı. Ticaretçiler bilen fikir almıştırdı. Çin Şavcan bunlarını körsetti. Medeniyet arkalık sayahatçilik berpa kılış. Sayahatçilik arkalık medeniyetini namayen kılıştı çın turup, ehla süpetlik medeniyet sayahat mesulatları teminatını küçep kengeytip, özgeçi istimal kesfaleti ve muhiyetini beytip, mulazimet kapaleti ve bihaterlik başkuruşunu küçeytip, sayahatçilerinin tesirati razımellik derecesini tırışıp aşırıp, bayram mezgildeki istimal bazırga, teyhimi köp hareketlendirir güç, güç, hayati güç koşuş gerek. Çin Şavcan Erkin Tuniyaz, Cungu Nefit Kimya Sanayeti Gorohi, Tarım Deryası Nefit Ayrış, Kimya Sanayeti Şirketi de işlep çıkırış birinci sebedeki hizmetçilerini yokladı ve onlardan hal sordu. Karhanının ticaret başkuruş, tür kuruluşu, bir kadar işlep çıkırış katarlık hizmetlerini çoğunkur tek çürüp tetkik kaldı. Çin Şavcan karxan mesulları bilen çoğunkur fikir almıştırdı. Onlarının mevkani, Şincan'ın baylık evzellikini koyup, noktuluk tür kuruluşunu tez türtüke bulup, Şincan'ın niftini Şincan'da ayrı seviyesini üzleksiz östürüp, bihatar işlep çıkırış töven çekini hakiki çın saklap, Cenobi Şincan'ın nefit tabi gaz baylıkını çıkan cayda aylandırışkı türtüke buluş, özgeçe evzel kesiflerini yetiştiriş ve zor aytış, ammanın iş kuruluşup kırımını köpeytişige türtükü buluşka teyhimi zor töhbü koşuşunu ümit kıldı. Çin Şavcan tekşürüp tatkı kılıç eryanı da monularını tekitledi. Bütün Şincan'daki cayla tarmakla ve her derecelik rehberi kadırla cemiyet mokumluğunu kogdaşını baş orungu koyuştu. Çın turup her vakit hatırcan bolalmaydıgan mesuliyet duygusunu hakiki küçeytip, terakiyat bilen bir hatarlikini, teyhimi yakşı bir tutaş pilallap, bayram mezgildeki türlü hizmetlerini puhtu işleşi.
Bexatar ishlab chiqarish va ofatdan mudofaalanish, ofat zinini yeniklatish, ofatdan qutqizish xizmatini chiqib puxta tutib, cho'ng-cho'ng tur qurilishining suratini tizlatish, sifatini

0: Şirket Partiya Komitetinin azası Muavin Baş Direktörü Liu Qingbang mundaq dedi. Texnikada yenilik yaratış, tüjöplik başkuruş, baylıqni bir tutaş planlaşqa tayınıp, işlep çıkırışının her bir halkısını çın tutup, məsulatının layaqatlik buluş nesbitini 100%-ke yetküzüşke kapalatlı kıldıq. Yılğa 1 milyon 600 min tonudun artıq kali sulfat, 5 min tonudun artıq leti karbonat, 27 milyon tonudun artıq əla süpətli kalilik oğut işlep çıkırbatımız. Şinjan karxanını küçəytiş, kəsb zəncirini əlalaşdırış asasında ölçəm, təkşürüş, dəlilləb etiraf qılış qatarlıq, süpət ul əslə sistemisini səcəl mükəmməlləşdirib, süpət küşlük nagəsi quruluşunu muqim alğı sürdü. Növbətdə, Şinjan boyca 30 nagə şəhər rayon, abdonum rayon dərəcilik yetiştiriş anbırğa. 20 nagə şəhər rayon, dövlətinin tuncu türkümdiki süpət küşlük nagəsi yetiştiriş anbırğa kirdi. Şayar nahiyesi, Artürk nahiyesi, Korlu şehri Katarlık 5 nahiye şehir rayon, memleket boyca süpetini östürüşte, 100 şehrini yükseldiriş şerketiye katlaşıp, devletinin süpet güçlük nahiyesi yeni endiyesi üstüde izlenişidir ki, avantgard kaylandı. Baş Şuji Xi Jinping, süpet ölçümünü östürüp, süpetini umum gözlük baş kuruşunu küçeytiş gerek de görsetti. Şinjan süpet küşlük rayonu kuruluşunu baş tutku kılıp, süpet genini, kestinin dereyetisini östürüş, nahiyeni terakki kıldırış ve yeci bitip ortak menbetlinişinin her bir halkısıga çoğunkur yuğuruşunu nişalladı. Abdonum rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idarisi, süpet terakkiyatı başkarımızdan mesulü Lu Shi mundaq dedi. Süpet texnika asasını küçeytiş iktidarını, kəsbinin dərəcəsini östürüşke mülazimət qilishdən, süpet bexətərliki tövən çekini puxta, çın saqlaşını, məhsulatının marka ünümünü aşırış bilən ünümlük birləşdirib, kəsbinin süpet rıqabət küçünü aşırıb, süpet markası bərpa qilishini tezlətimiz.
1: Əndi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, yeni musabıda cəsarət bilən alığı irigirləyli səhifimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Pen texnikada yenilik yaratışdaki kiçik mikro küşlər kəsib dərəcəsini östürüşke kuvvet topladı. Bu yıl 1-ci aydan 8-ci aygıca avtonom rayon boyuca köləmdən yuqarı oturu kiçik mikro karxanlarının sanayat qoşulma qiyməti bulturqı şu məzgildəkidən 11.2% eşib, sanayat qoşulma qiymətinin eşi sürədidən 3.3% poynit yuqarı boldu. Sanayat iqtisadının 48.5%-ni egallab, sanayat iqtisadının 5.5% poynit eşigi turtki boldi. Saban şehrdeki Şinjan Dın Fiyi Aql Pen Texniki Çeklik şirketinin Arlıq sınaq sexida xizmetçilər kandı işletildiğin avtomatik süpürküp çang tozan besiş simsiz qurulmasını quraşdırıb atadı. Şirket işlep çıkırış bölümünün mesulü Li Shaoyang muhbiri gümündak dedi. Hazırlıkça tapşırı olgan zakaz bulturuk şu mezgildekidin 15% köpeydi. Bu kurulma Şinjan işçi sırtıdaki köpleyen kan rayollarda işletilirdi. Bu arkalık kan işçilerinin kuduk astıdaki çan tozallık muhitta meşgulat kılış şaraitini zor derecede yakışılıklı buludu. Bu yıl karxananın arlıq sınaq sexi, hava almaştırış yolu təcrübe xanısı, kanı kuduqi təqlidi yolu qatarlıqla arqa-arqıdın pütüb işqi kırıştırılıb, tətqiq qılıb yaratış dəlilləş ixtidari yanımı küçəydi. Hazırı karxana 82 türdə bilim mülük hukuku iyi boldu. Şirkətinin texniki baş nazarətçisi Jang Yadong mundaq dedi. Süpürküp çang tozanı besi sistemisi Cenvedeki patent bağlaşta altın medalga erişti. Jungu kançılık daşösü bilen birleşip, simsiz alak sistemisinin derecesini östürüşne, bunun din kiyenki noktoluk tatqiqat yönülüşü kılımız. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda, Şinjan Kaspi, tücüpülük, özgeçe, yeniçi karxanlarını hesteleb köpeytip yetiştiriş hareketi planını çoğunkuru yolu koyup, tallaş, yetiştiriş, əlalaştırış, bütün devrilik yetiştiriş sistemisini üzleksiz takamullaştırıp, pelen peysiman yetiştiriş ünümünü sıcıl gavdelendirdi. Birinci aydın 8-ci aygıca avtonom rayon boyuca belgülük kölen ve ölçemge yetken devlet statistik sistemisi kırgızlayan sanayet karxanası 184'ge yetti. Yenilik yaratış iktidarı küçlük, pişip yetilişi yakşı, oturan küçük karxanıla, pelenpeysimin koşunu tez zoruyup, Şincan'ın kesip zencirini küçeytişi, toluklışı, yeni süpetlik işlep çıkırış küçlerini yetiştirişideki mühim tayanç küçüke aylandı. Bunun için Şincan Longju yeni materyal çeklik şirketi işlep çıkarğan yukarı iktidarlık karbon talası 3000 Selisiya gradusluk yukarı temperaturğa berdaşlık bir aleydiğen bolup çıdamçallıkı polat tömürünün 7 hessedin 9 hessi geçi toğrı keledi. Aviasiya alem katnışı yeni energiye katarlık sahalarının açkışlık materyali. Şinçi İkan Doğru Yerlilik Paycaklılık Şirketi Cungi Doğrularını zamanıvi ilaştırıştı çoğunları izlenip, bütün kesip zenciri sistemise berpa kılıp, biyo-tibbi doğru yerlilik kesbinin toplanımı terakiyatı türtükü boldu. Şincan Boş Yiren Akıl Yezilik Maşinisi Paycaklılık Şirketi Ali Paktı Yığış Maşinisi Yadroluk Teknikida Ötkeligi Hucum Kılıp Yadroluk Zapçaslarını Devletimizde işlep çıkırış nispetini 100%'ki yetküzdi. Mesulatları Brazilya, Türkiye ve Otur Asiya'daki köplüyen devletki setelip Şincan'ın Ali Akıl Cabduk Yasımıçılıkıdaki yenilik yartış ülgüsü bulup kaldı. Şincan Boş Yiren Akıl Yezilik Maşinisi Paycaklık Şirketi Tetkik Kılıp Yartış Merkezinin Muavin Baş Direktörü Shi Hongfeng mundaq dedi. Bir maşina künigi köp bolganda 666 mo yerinin paxtasını yığalaydı. Meşgulat sürati xalqara ilgari seviyege yetip, devletimizin markisi mo xalqara ali bazardan orun aldı. Hazırkı kadar Şincan'da yenilik yaratış tipideki otları küçük karxana 2815'ke kespi tücüpülük özgece yenice otları küçük karxana 1303'ke devlet derecelik kespi tücüpülük özgece yenice küçük giganit karxana 61'ke devlet derecelik yasımıçılık yakki türde çimpiyon karxana 10'ı yetti.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayondaki jaylar mevkani baylık evselligiye koyup bir türküm kesip türk kuruluşlarını tez alğı sürüp iqtisadının yuqarı süpetlik taraqqiyatı küş koştu. Devlet bayramlık dem ilişte Şincan Sıya Yuen Yeşil Biyo asaslık tala ali yeng materyal türü kuruluş meydanı da iş toxtamadı. İşçiler zavod binası kuruluşu üsküllerini kuraş duruş bilen aldıraş buldu. Bu türgi cemi 1 milyar 460 milyon yuan mablağ selinip, yılğa 20 tonna üzlüksiz toquludğan ali yeşil biyo asaslıq tala materialı işlep çıqırış lingiyasının biri qurulup, Şincan'daki kesip boşluğunu tolduruş planlandı. Şincan Sıya Yuan Oqaçılık Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Lu Wei Türpütkeninkin yıllık oturçı setiş kırmını 780 milyon yuan yetküzüp, 700 nartuq kişinin iş qorulışıqa türtkü bolğılı boludğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Yepişkak tala toqumicilik məhsulatı keyim keçek kəsbinin yukarı eqimideki xam materiali. Bunun da tövben eqimdeki yip egiriş, toqumicilik qatarlıq kəsiblərini toplanışıqı cəlib qılıp, toplaşdırış ünümünü şəkilləndirib, şucayının toqumicilik keyim keçek kəsb zəncirini toluqlaşda moyim rolunu cari qıldırğılı buludu. Biz bir belbaq bir yol şərq şamılığı tayınıp, kəsiblərini Şincan'da caylaşdırıp, keyinki qədəmdə məsulatlarını Otur Asiya, Avropa dövlətlərgi eksport qılışqa puxta asas salımız. Sanyi, Eğir Sanayet, Asli Energiye Pay Çeklik Şirketinin Tarbağıtay Savudini işkenç kararlıq kengaytip kuruşturda yakında kuruluş başlandı. Bu türgü cemi 250 milyon yuan mablağ silanıdı. Kölümü 120 mu? Bu türde 4 yürüş şamal elektrik generator kanıtını şekilge keltürüş kelipi işlep çıkardığan zavut binası hem de kimyelik boyumlar amri yeniden kuruludu. Şundakla, əslideki şamal elektrik generator kanıtı sexi uzartılıp özgertildi. Түрі пүткен екен, егіз болғанды 131 метр ұзылықты ке, адетін ташқырай ұзын шамал электрик генератор қаныты шылап чықырып, еллік шылап чықырш ықтыдарыны 760 ішке еткізіп, 200-ден артық кішіне еңдің іш қорылаштырыш ішқа шырылады. Шіркетнің мобын баш директорі Сонйи мұндақ деді.

0: ئۆز ئاپتومبىل ساياھەتچىلىرىنى مەنزىرە تاماشا قىلىش، سەيلى ساياھەت قىلىشقا جەلب قىلدى. ساياھەتچى لۇ يۈ بۇ يەرنىڭ يول بويى مەنزىرىسى توختىماي ئۆزگىرىپ، كىشىگە ناھايىتى مول تۇيغۇ بېغىشلايدىكەن. شىنجاڭ خەلقىمۇ بەكلا مېھماندوستكەن دېدى.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: نۆۋەتتە شىنجاڭدا كېبەز ئارقا-ئارقىدىن ئېچىلىش مەزگىلىگە كىردى. جايلار ئادەم كۈچى ۋە ماشىنىلارنى يەڭ پاختىنى يىغىشقا ماسلاشتۇرۇپ ئورۇنلاشتۇردى. پىششىقلاش كارخانىلىرىمۇ پائال تۈردە سېتىۋېلىشنى باشلاپ، يەڭ پاختىنىڭ يىغىۋېلىشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق يىغىش، ئەلا سۈپەتلىك پاختىنى يۇقىرى باھادا سېتىۋېلىشقا كاپالەتلىك قىلماقتا. كۇچا شەھىرىدە بۇ يىل كېۋەز تېرىلغۇ كۆلىمى 1,800,000 موغا يېتىپ، ماشىنىدا يىغىۋېلىنىدىغان پاختا 95%دىن كۆپرەكنى ئىگىلىدى. يېقىندا مۇيان كۇچا شەھىرىنىڭ ئەربەتەي بازىرى لايسۇ كەنتىدىكى 10,000 مو كېۋەزلىكتە چوڭ تىپتىكى پاختا يىغىش، تايلاش بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن ماشىنىلار گۈرۈلدەپ مەشغۇلات قىلىپ، يىغىش ۋە تايلاشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى يۇقىرى ئۈنۈمدە تاماملىدى. كەنت ئاھالىسى ۋاڭدۇڭ مۇخبىرغا بۇ يىل 1,000 مودىن ئارتۇق يەرگە كېۋەز تېرىغانلىقى، يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز قۇرۇلۇشى، ئوز قىلماي تېرىپ نەمدەپ ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى ۋە قۇرغاقچىلىققا چىداملىق يېڭى سورتلارنى قوللىنىش ئەندىزىسىدىن پايدىلىنىپ، بۇ يىل پاختا ھوسۇلىنى مۇقىم ئاشۇرغانلىقىنى ئېيتىپ بۇنداق دېدى: بۇ يىل كېۋەز سورتى ياخشى. بۇلتۇرقىغا سېلىشتۇرغاندا ھەر مو يەردىن 50-60 كىلوگرام ھوسۇل ئېلىشىم مۇمكىن. ھەممىسىنى ماشىنىدا يىغىۋالىمەن. ئىككى پاختا يىغىش ماشىنىسىدا 4-5 كۈندىلا تولۇق يىغىپ بولغىلى بولىدۇ. كەلپىن ناھىيەسى پاختا يىغىش خىزمىتىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن مۇددەتتىن بۇرۇن بىر تۇتاش پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، 30 پاختا يىغىش ماشىنىسى، 90 يېقىن توشۇش ئاپتوموبىلنى يىغىش مەشغۇلاتىغا تەقسىملەپ ئورۇنلاشتۇردى. ھەر قايسى يېزا بازارلار پاختا يىغىش مۇلازىمەت مەخسۇس بەنى تەشكىللەپ، پاختىكارلارنى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇش، تېخنىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش، توشۇشنى ماسلاشتۇرۇش قاتارلىق بىر پونكت شەكىلدىكى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەپ، يىغىش سۈپىتىنى قاتتىق ئىگىلەپ، يېڭى پاختىلاردىن يىغىۋېلىشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق يىغىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. كەلپىن ناھىيەسى چىلان يېزىلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، يېزىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى زىبىبۇللا خەيروللا مۇنداق دېدى: چىلان يېزىمىزدا كېۋەز تېرىلغۇ كۆلىمى 45,000 موغا يېتىدۇ. يېز بويىچە 18 پاختا يىغىش ماشىنىسى سەپلەپ، پاختا يىغىشتا 100% ماشىنىلاشقان مەشغۇلاتنى ئىشقا ئاشۇردۇق. نۆۋەتتە پاختا يىغىش خىزمىتىنى تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇۋاتىمىز. 11 ئاينىڭ 5 كۈندىن بۇرۇن پاختا يىغىش ۋەزىپىسىنى ئومۇميۈزلۈك تاماملاشنى مۆلچەرلىدۇق. پاختنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئېچىلىپ يىغىۋېلىنىشىغا ئەگىشىپ، سابەن شەھىرىنىڭ 2026 يىللىق پاختا يىغىۋېلىش پىششىقلاش خىزمىتىمۇ ئومۇميۈزلۈك باشلاندى. سابەن شەھىرى داچۈەن يېزىسىدىكى پاختا پىششىقلاش كارخانىسىنىڭ مەسئۇلى جۇ گوخەي مۇنداق دېدى: سېتىۋېلىش جەريانىدا چىگىتلىك پاختا تەركىبىدىكى سۇ، ئارىلاشما ماددا ۋە سورت دەرىجىسىنى قاتتىق كونترول قىلدۇق. پىششىقلاش جەريانىدا ھەر قايسى ئىش تەرتىپلىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، پاختىنىڭ ئىسراپ بولۇشىنى ئازايتىپ، ساپ پاختا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە كاپالەتلىك قىلدۇق. نۆۋەتتە ئىككى ئىسمىنى ئالمىشىپ تولۇق ئىشقا كىرىشتۈرۈپ ئىشلەپچىقىرىۋاتىمىز. كۈنلۈك پىششىقلاش مىقدارىمىزنى تەدرىجىي ئاشۇرۇپ، سېتىۋېلىش پىششىقلاش ۋەزىپىسىنى سان ۋە سۈپەتكە كاپالەتلىك قىلغان ھالدا تاماملايمىز. شۇ جايدىكى فۇنكسىيەلىك تارماقلار پۈتۈن مۇساپىلىك ئىزلاپ نازارەت قىلىپ باشقۇرۇپ، يېڭى پاختا سېتىۋېلىش بازىرىنىڭ تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، پاختىكارلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغدىدى. سابەن شەھەرلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى ئاشلىق ماددىي ئەشيا ساپسى ئىشخانىسىنىڭ كادىرى ياڭ خەيبىن مۇنداق دېدى: پاختا سېتىۋېلىش پىششىقلاش مەزگىلىدىكى مۇلازىمەت كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، كارخانىلارنىڭ پاختا پۇلىنى ۋاقتىدا نەقلەشتۈرۈشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، پاختا پۇلىنى كەينىگە سۈرۈش، نېسى قالدۇرۇشنى قاتتىق چەكلەشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ مول ھوسۇلىنى مول پېتى يىغىۋېلىشى، پاختىكارلارنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشى، بازارنى مۇقىملاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ياردەم بېرىش يۆلەش شەكلىدە يېتەكچىلىك قىلىۋاتىمىز.
0: ئەمدى مېھرى مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى: Xebi ülkesi Şincan'a yardım verişte koş yönelişlik almıştırı süpsi berpa kılıp Bayonğulun oblastıdaki her millet asasi katlam anmasını Beijing Xebi'ye ekskursiyaya ve ögünüşki berişke teşkilip Xebi'deki asasi katlam anmasını Bayonğulun'a kilişki teklif kılıp özara ögünüş ziyaret kılışını daimlaştırıp arılışış almıştırış yuğurlışını sıcıl çoğunkurlaştırdı. Xebi yakında Şincan'a yardım verişte Şincan'dan geldim. Beijing'a barımen temizdiki arlaşış, almıştırış, yuğurluş faaliyetin teşkilleb kanat yaydırdı. Bayonğulundaki 60 neçe asasi katlam amısı vekili yakında Beijing Xebi'yi verip Gugun Muzi'yi Cungu halkının yapın tacavuzçılığı karşı uruş hatırı sargı. Zhengding kademi şehri Şibaypo Katarlık çaylarını ekskursiye akıldı. Ulardan içindeki nurgun dehkan çarbıçının tuncu kıtım Şincan'dan çıkışı idi. Kordışarı Çavyan Koçu başkanımızın ağlısı Varısçan Ali Mındak dedi. Çeksiz hayacallandım. Vatanımızın gayet zor terakiyatını hakiki iz kıldım. Kaytkandın ki körgelerimle koşunu kulumlarına sözlep verim ben. Kordışarı Yeni Şehir Koçu başkanımızın ağlısı Cao Çün Çin Mındak dedi. Beijing'a tuncu kıtım gelişim. Tiananmen'i gördüm. Sedi Çin'i çıktım. Bu yerde durup vatanımızdan kançılık, kudretlik, turmuşumuzdan kançılık, bakitlik işgallikini hakiki his kıldım. Şincan'dan geldim Beijing'a barımen temisindeki arlaşış, almaştırış, yuğurluş faaliyeti. 2024 yıl başlangandım bu yan Bayonğulun oblastıdaki 3600'den artık asasi katlam amması. 3000 neçi kilometre yıraklıktaki Beijing Xebi'ye vardı. Bu yıl 8. ayda bu faaliyet Şincan'ın Milletler İttifaklığı boyunca Tunca Türk'ün Kızıl Anar tipik misali bulup bahalandı. Xebi ülkesi Şincan'a nişanlık yardım veriş hizmeti de iki caydaki amının özara öğrenişi ekskursiye kılışı sıcıl türtüke bulup Xebi bilen Şincan'ın kalıptaş buluş, kayrındaşlardık yakın ötüştek çonkur muhabbetini üzüleksiz çonkurlaştırdı. Xebi ülkesinin Şincan'a yardım gelgen kadar Bayonğulun Oblastlık Partiya Komiteti Birlikse Bölümünün muavin başlığı Tianmang Mundak dedi. Bayonğulun oblastıdaki ammını sırtkı çıkışkı teşkilleş bilen bile Xebi'deki asasi katlam ammısını o da Pişil, Gərbi Yurt, Qorukçubak Mehkimisi Muzeyi, Malen, Kızıltağ, Erbi, Şla, Muzeyi, Katarlık caylarını ekskursiya kılışkı teklif kılıp Şincan'a yardım veriş hizmetini nokul, yardım veriş, yöleştin, Yesiyat cahatı yuğurluşku yükseldirip, Xebi bilen Şincan'ın dostluğunu emeliyat davamı da üzlüksiz çoğunkurlaştırdık.
1: Stansımız muhbiri Can Yen haber kıladı. Ürümçü şehri Şimigo rayonu Canubi Nanhu yolu koçu başkarımızdan Şüdun mahallesi de yaşanğandı göden çükü buluş, kütünelaydıgan buluş, köngül acalaydıgan buluş, rolunu cari kıldıralaydıgan buluş tek yaşanğalları dostanı mahallesi arzunu riyallıkka aylandırdı. Şüdun mahallesindeki 10 yaşanğan kişi devlet bayramlık dem ilişte nakşı usul repetisiye kılışıplen aldıraş buldu. Ula koçu başkarımızda pat ardı ötközüledigen akbaşlar bağ seylisi yığılışıgı tayarlı kılıba tattı. Mahalledeki 60 yaşkı yığılışıp kalgan ahale Zhou Xiaoqin muhbirge mındak dedi. Mahalle türlük amallarını kılıp daim kolüner buyumlarını yasaş, sənət nomorlarını uğurlaş qatarlıq faaliyetlerini ötközüp yaşanğallarıgı şatlıq beğişledi. Yani biz ne, muşındak yaxşı sorun bilen təmilgeşke bu yerde usul oynap, nakşı eğitip, köllerimiz ne, kuşal qoram ötközü batımız. Növete, Şüdün mahallesinde sağlamlık kişik öyü, psikikilik məsləhət beriş öyü, usul öyü, xattatlıq, rəssamlık öyü, qatarlıq 13 iqtidarlıq öyü bağırlıq kilib, yaşan qallarını universal mülazimət bilən təmillidi. Mahalli ağızı Leo Eylən muhbirğa, mahallidki puxralar aşxanısta qorumu türküb, ozuqluqı mol, bazı ərzan şikalliki. Bu aşxanının yaşanğanlarını xatırcam ərzan qızalınış imkaniyetigi egi qılğalıqını eytip mındaq dedi. Yaşanğanlardan hərket qılalaydıqalları aşxanıqı berip qızalındı. Hərket qılalmaydıqallarını məhəllə əxsiz öygeci yetküzüp beriş mülazımıdı bilən təminlə batıdı. Şüdün məhəlisi təbəlgide yaşanğanla 16% negeləydi. Bunun 180-i 80 yaştın aşkan çoğun yaşlıq yaşanğalı. 260-i yalğız durduğun, karğutsu yok, hacıdıdın çıkalmaydıgan, yerim hacıdıdın çıkalmaydıgan yaşanğalı. Mehle, yaşanğallar topunun sanıcık, ihtiyacı köp hıllaşkan buluştek emeliyet kikarda, ama bir boşluk ne, tosal qolsız kılıp öz gertişini yol koyup, Oltıraq rayonudaki yol, ama bir hacetkana, oylikçideki aram iliş orundukları katarlıklarını yaşanğallarına muvafıklaştırıp öz gertti. Hem de öyne yaşanğallarına muvafıklaştırıp öz gertişki pahalı türkü buldu. Növbette 21 aylık alaydı yaşanğallar topu öyünü yaşanğallarına muvafıklaştırıp özgertişini tamamladı. Bununla başka Şüdün Məlisi yine usul, diklamasiya, Badöncin Katarlıq özgüç türlerini öz çıqalgan mədəniyyət tənterbiye koşundun onu bərpa kılındı. Məl yine Şincan yaşanğallar daşı özbilen pahalı udullaşıb, milliç usul, xor, Maturuslar usulü katarlıq mol məzmulluq, rəngdar dərsliklərini təsis qıldı. Yığın qışk yılda məhəllə 100 meydanın artıq türlük pahaliyyət ötküzdü. Şüdün Məlisi Partiya Komitetinin şujisi Sunan mındaq dedi. Keyin qədəmdə alaydı yaşanqallarının öydə ciddi işlərgi taqabıl turuş boyucu qutqozuş, yardan beriş boğdısı səpləşini üzlüksüz mükəmməlləşdürüb, yaşanqallarının sağlamlıq arıqbini birgi bir turğuzub, təbəlikimizdə vakalətdən qatırış qatarlıq mülazimətlərini alğı sürüş bilən bilə, teyx müköp cəmiyyət küşünü yaşanqanlı kütünüş mülazimətdiki qatınışıqı səpərbər qılıb, teyx müköp yaşanqallarını, axırqı ömürünü məhəldi xatırcam, bəxtiyar ötküzüş imkaniyeti
0: Әмді қысқы қабарла аңлатымыз. 2021 жылдың 2025 жылығы болған мәзгілдегі тыныч аман жұңғы құрылыштығы үлгілік шәәр нахияна тізімлігі әлін қылынды. Аптаным район вә бейін төәндің 12 жай бұ тізімліктің орын алды. Бұның ішіде Қармай шәәрі, Тарыбақтай вилайеті вә бейін төән 7 шесі Хуянхы шәәрі шәрәп білен тыныч аман жұңғы құрылыштығы үлгілік шәәр деген намыға. Burçin nahiyasi, Ürümçi İqtisad Texniki Taraqiyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Fukang şəhri, Bintuan 1-ci şəhri Aral şəhrinin 7-ci tüyəni qatarlıq 9 cay, şərəb bilən Tınıç Aman Cungu quruluşdiki Ülgülük Nahiya deyən namıqı erişdi.
1: Memleketlik 2027 yıllık magistral aspirantlıkı okuğucu kabul kılış boyunca dastlabki imtihanı tizimletiş vakti 10. ayının 15. günüden 24. günü geçip oldu. İlgiri aspirantlık imtihanı tizimletiş, torda tizimletiş ve torda cezimleştiriştün ibaret işki baskışını öz içine alattı. 2027 yıldan başlayıp torda tizimletiş ve torda cezimleştirişini bir gevirleştiriş yolu koyuludu. Hem de süre toplaş əsildeki torda cezimleştiriş baskıçıdan olduğu yetkilip torda tizimletişteki asası uçurularını tolduruş baskıçıda elip yerlidu.
0: Memleketlik 2026 yıllık yaşlar, ösmürler, tətlidi uçuş, levhə, talışış, müsabıqısı, Şincan müsabıqı rayonu, Memleketlik 2026 yıllık yaşlar ösmürler ademsiz uşku cahette yenilik yartış terbiyesi musabık faaliyeti Şincan musabık rayonudun ibaret işki türlük devlet derecilik aviyasiye pentekniksti yenilik yartış musabıksı 10. ayının 4. günü kutubi nahiyasında başlandı. Şincan boyuca 45 vekiller komandası 2300'dün artık yaş ösmür musabıkı katnışıdı. Müsabıqa bugünlük içe davamlaşıdı.
1: Emdi Abdonum rayonundaki Unal şəhərinin havaraydın məlumat verimiz. Ürümçidən hava bulutlu bəzdi ötgün çemğır yağıdı. Temperatura 11-dən 19 Celsiya gradus kışı. 4-5 bal xərbi şimal şamil çıxıdı. Altayda hava bulutlu temperatura 5-dən 16 Celsiya gradus kışı. Çöçekte hava uçuq bəzdi bulutlu temperatura 6-dən 15 Celsiya gradus kışı. Qulcuda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 6-dən 16 Celsiya gradus qıca. Bortlada hava bulutluq temperatura 6-dən 16 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 11-dən 20 Celsiya gradus qıca. Küydündə azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 6-dən 19 Celsiya gradus qıca. Шиханзда хава булутлук, температура 6-19 Цельсия градусгача. Санжида хава булутлук, температура 11-20 Цельсия градусгача. Кумылда хава булутлук, температура 10-26 Цельсия градусгача. Турпанда хава булутлук, температура 18-30 Цельсия градусгача. Корлада хава булутлук, температура 13-25 Цельсия градусгача. Ақсуда хава булутлук, температура 12-25 Цельсия градусгача. Атышта хава булутлук, температура 12-27 Цельсия градусгача. Қашқарда хава булутлук, температура 14-27 Цельсия градусгача. Хотанда хава булутлук, температура 14-25 Цельсия градусгача. Үрімчіде хава булутлы бәзді өткінші емгір яғыды, температура 11-19 Цельсия градусгача болады.
0: Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станысының әттігерлік хабарлы программысы бойынша аңлытыш бердік. Бұл кетімгі программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет. Мухарири Мәдина Мәрдан. Мәсул Мухарири Тұрсын Тоқта Абдулла. Дихтүрлері Зулпия Махмуд білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станысының әттігерлік хабарлы программысыны аңлығыныңлағы рахмет. Сылу шытын абончыла терминалын түшірсіңіз, техмі көп сәрқыл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu Algı Süreyli.

0: Üçüncü, partiyanın xarakteri və asasi məqsidigi bolğan tonuşni yanımı çonqurlaşdırıp, markizmliq partiyanın roşan xısıltını başdın axır saxlaş gerek. Partiyamız xalq arasının kelge. Xalq partiyamızın uli və can tomri. Xalq üçün qurulup, xalq tayinip gülünüp, başdın axır xalq bilen bir səbt turup, xalq mənbət üçün kürəş qiliş, partiyamızın kuruluş, gülünüş, kudret tepiştiki tüp mevkesi ve məqsidi. Partiyamızın 100 yıllık tarihi, partiyanın əsli məqsidi ve burcunu əmliyyeti körsətken tarix. Partiya bilen xalq kalıptaş, hem nəpəs, təqdirdaş bolğan tarix. Büyük inqilab məqlub bolğan ikin, kurban bolğan 300 mindin artıq inqilabçının köp qismi, partiyamızga ägişip inqilab qılğan xalq ammısı idi. Qızıl armiya mezgilide xalq ammısı partiya ve xalq armiyasının polat istikamı bolğan. Yapon tacavuzçılarga karşı uruş mezgilide partiyamız ammını keng kölemde seferber qılıp, Yapon tacavuzçılarını xalq uruşunun bepayan dengizge qarq qılğan. Xayxay jinginin qalbisi puralanın qol harvısıgı tayınıp qolığı kelgen. Çangjang deryasıdın ötüş jinginin qalbisi puralanın kemi qolvaqlarıgı tayınıp qolığı kelgen. Sosyalistik inqilab ve kuruluşunun muvaffaqiyatlarını xalq ammısı qol silip işlep qolığı keltürgen. Islahat içi bitişten ibaret uluq tarihi tiyatrda 100 milyonluğan xalq ammısı baş rol alğan. Tarix şunu toluq ispatladı ki, hakimiyet xalq demektir. Xalq hakimiyet demektir. Xalq rayının mayillığı partiyanın hayat mamatığı takılıdı. Partiyamız xalqının işençini qoluğu keltürüp, xalqının qoluşuğu erişkendila her qanda qiyinçiliğini yeneleydi. Hem işte qalbi kazınalaydı. Eksiçi bolğanda biz hiç işini vücut çıxır almayımız. Hatta xarab dışkı yüzünümüz. Partiyamızın nizam namısı da Jongo Komünistik Partiyası Jongo İşçiler Sınıfı'nın avantgard ətirdi. Şundaqla Jongo Xalqi ve Jonghua Milletinin avantgard ətirdi de başdılı aydınlaştırılgan. Partiya nizam namısı da yine partiya can dil bilen xalq üçün xizmet kılıçtı çıngdırıdı. Her qandaq vaqtta ammının mənfəətini birinci orunğa qoyub, ammı bilen japadımı, alavətdimi billi bulup, ən quyuq münasibətini saxlaydı o dəb iniq bəlgilengen. Bu bizdin cəzmən cəmiyyətinin tərəqqiyat qanunitigi hörmət qilish bilen xalqının tarixi asasi gəvdilik orunğa hörmət qilishinin bir dəklikidə. Yüksək qay üçün kürəş qilish bilen ən kən xalqının mənfəətini közləşinin bir dəklikidə. Partiyanın türlü hizmetlerini oğrulaş bilen, xalqının mənfəətini işqa aşırışının bir dəklikidi çın turup, ammıdın məngü ayrılıp kalmay, ammı bilen halavətini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuğunu tən başdın keçürüşümüz kereklikini tələb qılıdı. Bütün partiyadikiləni partiyanın xarakteri və asasi məqsidini çonqurtunub, həmmi də xalqını közləş, həmmi də xalq tayinişti çın turup, başdın axırı xalqni qalib törgü qoyub, xalqnın güzel turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xalqni islahat, tərəqiyat nəticilərdən teximi köp, teximi adil mənfəətləndiriş kütürütkü bolub, ortaq beyişda teximi roşan mayetlik ilgirləş hasıl qılış kütürütkü bolub, 1 milyard 200 milyon jungo xalqini Jonghua milletinin uluq gülünüşünü ilgiri sürdüğün kudretlik küş kılıp uyuşturuş cahitin terbiyeleş ve yitekleş gerek. Törtüncü, partiyanın tarihi təcrübelerini yanımı yekülləb, xövb-xətər, xırıslağa taqabıl turuş ixtidari ve səviyyəsini üzlüksüz östürüş gerek. Partiyamızın qədəm-qədəm alğı besip kilişidiki intayin muyum bir səbəb şu ki, partiyamız təcrübələrini üzlüksüz yekülləb, qabiliyetini aşırıb, xəvb-xətərgi taqabıl duruş, xırızqı yüzünüş, xəvb-xətərini bir xətərliki aylandırış ixtidari və səviyyəsini üzlüksüz östürüb gəldi. Partiyanın təcrübəsi asmandan düşkən əməz. Kitab dəsturladın köçürülgən məməz. Bəlki partiyimiz onu capa müşaqqət, boran çapqınqı tolğan uzaq müddətlik ızdiniş cəriyandı topluğat. Onun da muvaffaqiyyət və məğlubiyyət, yeniş və yeniliş bar. Onunğa sıqqantar mücəssəmlənən, onundan əql parasət və qeyrət şicaət urğub durudu. Növbətdə dövlətimizin tərəqqiyatı mislisiz xəvp xətər və xırıslağı duş kilovatıdır. Bunun içi də dövlət içindəki xəvp xətər xırıs mı? Xəlqaradakı xəvp xətər xırıs mı? Siyasi, iqtisadi, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdəki xəvp xətər xırıs mı? Təbiət dünyasının kəlgən xəvp xətər xırıs mı? Ənənəvi xəvp xətər xırıs mı? Ғайри ән-әневі қауіп қатар қырысымы ба. Қарқу, күлрен кәркідан вәқәлірімі тұйықсыз үз беріші мүмкін. Үлгірләш елімізді мөлчәрлігілі болыдыған вә мөлчәрләш қиын болған түрлі қауіп қатар қырыслаға текімі яқшы тақабыл тұрышта, біз тарихтың илхам еліп, тарихи тәжірбілердің дүшменні еңіп, ғалбі қазыныш әңгүштәріні таулап шықшымыз шарт. Әйні иллада, елдаш маузудың инқылаби күреш тәжірбілеріні екілігенде, бірлік сәп, құраллық күреш вә партия құрлышыны дүшменні еңіп, ғалбі қазыныштікі үшчің әңгүштәр деп еғін жақлыған. О, партиямыздың еңі демократик инқылапның ғалбісіні қолғы кәлтүріші де мойым рол ойныған. Бүгінгі қадар мойым рол ойнап кәлмекті. Мән партия құрылғалықының 95 жылығы, ұслахат ічевичінің 40 жылығы, еңі жонғы құрылғалықының 70 жылығыны тәбіркләш қатарлық мойым сорыллада партияның тарихи тәжірбілеріні оқшаш болмаған ноқтыладың екілідім вә еғін чақлыдым. Біз партия құрылғалықының 100 жылығыдың ібарет мойым пәйітіні чың тұтып, нұрғын еңі тарихи алайдылығы іге ұлық күрешіні чықш қылып, Партияның оқшаш болмаған тарихи мәзгілді қауіп қатар қырыслаға муапқиятлік тақабыл тұрыштыки мол тәжірбілеріні екілләп вә тәдбіғлап. Ташқи мұйытның өзгірішіге хелі ұзақчы тақабыл тұрышның идеяви тәйярлықы вә қызмет тәйярлықыны яқшы қылып, күреш еңімізіні үзліксіз күчейтіп, күреш тәжірбімізіні үзліксіз бейтіп, күреш қабілетімізіні үзліксіз өстіріп, Дөләтіні идар қылыш ұқтыдарымыз вә сәйімізіні үзліксіз ашырып, әң яман ақыветіні көзді тұтып, әң толық тәйірліқ көріп, яқшы тәрәпкі қарап тұрышып, әң яқшы нәтижіні қолғы кәлтүрішіміз керек. Қорған өз ішідің әң асан емірілуді. Мәлім мәндің итқанда, партиямыз құрылғандың бұян дұш келген әң чоң қауіп қатар, ішкі қысымда сүпті, қысылыты вә қарактері өзгіріп кетіп, марксизмлық партияғы қаз сияси қысылтыны йоқтып қойып, асаси мәқсітідің чәтләп кетіп, әң кән қалық аммысының қолышы вә химайысыдың айырылып келіш. Партияның 100 жылық тарихи яна, партиямыз ұлғарлықы вә саплықыны үзліксіз сақлыған, парчылаш вә чіретіш қауіпідің үзліксіз сақланған тарық. Бүтін партиядекіләні тарихи тәжірбі сауақланы екілләп, партия құрылышыдекі реал мәсілеләні әлқылышыны көзләп, партияның рәхбәрлік сәвиесі вә хакимет үргізіш сәвиесіні үзліксіз өстіріш, чіріклік айынып кетішінің алдыны еліш вә қауіп қатәргі тақабыл тұрыш ұқтыдарыны үзліксіз күчейтіші арқылық, партиямызның дүния вәзетіде чоңқұр өзгіріш болуатқан тарихи мұсапіде Башның ақыр дәвірнің алдыды меңішіға. Түрлік ішкі ташқи қауіп қатар вә қырыслағы тақабыл тұрыш тарихи мұсапсі де башның ақыр бүтін мәмлекет қалқының таянчы болышыға. Джонгоча социализмді чың тұрыш вә оны раважландырыш тарихи мұсапсі де башның ақыр күшлік рәхбәрлік ядросы болышыға әтеке капалетлік қылыш жәттің тәрбиелеш вә етекләш керек. 5. Инқылап ройыны яны мұ жарий қылдырып, Çapağı çıdap küreş kılıdığan coşkun ruhunu baştan ahır saklaş gerek. Hayat yolu tüp düzemez. Gahi ravan, gahi igiz pes. Dünyada iş kandak bir partiye bizgi okşaş şunç köp çapa müşakkat ve hıvp hater uçurgan emez. Şunç köp hayat mamatlık sınahtın baştan keçürgen emez. Şunç köp için işlik kurban bergen emez. Yüz yıldın boyan türlü keyinçilik ve hırslağı takabül turuş çeriyanı da partimiz küçlük düşmendin korkmaslık, hevp heterge perva kılmaslık, dadıl küreş kılış, dadıl galbi kazınış casareti ve hısıltın eğitildirgen. Bu partimizden en roşen hususiyeti ve alahidlik. Yüz yıllık acayip küreş musafisi de evlat mı evlat Congo komünistleri kayserlik bilen ilişip boşaşmayı küreş kıldı. Ölüm güpsen kılmağan zor bir türküm inkılabi kurballa. Kayseranı küreş kılgan zor bir türküm kahraman şahsla. Pidakarlık bilen tökp kuşkan zor bir türküm ilgar nemunicile barlık kilip. Cingangşen royi, uzun seper royi, zünyi yığın royi, yen en royi, şibeypo royi, kızıl kıya royi, Amerika Cihangirlik'i karşı durup Çavşengi yardan bir iş royi. İşki bomba bir sünni hemrah royi. Olaydı rayun royi. Kelkünge takabül turuş royi. Yer tevreşki takabül turup apettin kutkuzuş royi. Yukumga takabül turuş royi katarlık uluk ruhla şekilinip Congo komünistlerinin menevi şeceris pütüldü. Partimiz del aşındak inkılap kılış ve can tikip iliştek kudretlik ruh tayangalık üçün yüzyıllık musafini besip ötken bolsa mı krallıkını yok atmağa. Yetküçe azap okubet çekken bolsa mı üzlüksüz terakki kıpkaya gel. Bu kımmetlik menevi baylıkla zaman makandın halkıp uzak vakit davamı da yenilinip partiyenin müstekkem itikadi tütmeksti esil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla Congo komünistlerinin capağı çıdap küreş kılış, kurban biriş, tökp koşuş, yol içip ilgirleştek uluk pezileti mücessemlengen. Bu partimiz, devletimiz, milletimiz ve halkımızın kan kenigi çonkır sınıp kırıp, bizden partiyenin kuruş, güllendiriş, kudret taptırışımızını mol ozuk bilen tembildi. Yani şunumuz hegeklik bilen körüşümüz kerek ki partiyemiz uzak müddet hakimiyet yürgüzgeçke partiye azaları kadırlada asalla hatırcemlik könüp geliş. Ruhi cihette boşup geliş halı tükörülüdü. Bezle hazır obdan demimizni ilav alsak aram ilav alsak boludu dep karap orun bakar emeldar can bakti emeldar bolu vilavatudu. Bezle kime portka, maşina biketki keldiği dep karap, olgı intilmey vatudu. Hükümet işi da, ıhtıdarsızlık, oğrullu kılıp, eplep seplep kün ötküzü vatudu. Bezle özününlü gemini yap, paydı ziyanlığını koydu bulup, mesuliyetini dadıl zimsigi almay, nam menpeet, rahat paragat gibi berli vatudu. Bezle kanay, öten buluşku günü bilip, kıyınçılıktın əgip ötüp gitu atıdı. Kıyın meselini yukarı iştirip koyu atıdı. Ötkelgü hocum kılıp kıyınçılıkını yığındıgan şicayeti ve cengivarlıkı kemçülü bulu atıdı. Mən inkılapını ahırgıçı ilip biriş royini cari kıldırış kereyek dəb kayıt təkildim. Pişkeden bir evlat inkılapçılarının ur, haraplaşkan yavuz yavunu sürüp eş tohtumay, kıl hezer şökret peres, bavağını doğraştın haman deydiğen inkılabi royini. Komünistlerinin en uluk istek üçün kılgaşka mertle can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cüret bilen deydiğen küreş royini cari kıldırış kerek dep tekitildim. Bunu çonkur oyunup otturu koygan. Emmeylen oyla pakaylı. 1 milyar 200 milyon ahalısı ba devletimizde sosyalistik zamanı vilaştırışını işka aşırış ne kadar uluq, ne kadar müşkül işe. Bütün partiyadikilerini, kızıl en-enini zor küş bilen cari kıldırıp, kızıl ginge varislik kılıp, komünistlerinin menevi kan tomorunu davamlaştırıp, inkılapçılarının cesurane küreş kılışı royini baştın ahır saklap, yeni seperge atlandıgan, yeni devirde cesaretlen ilgirleydigan coşkulluğu ve hayati küçünü urgutuş cihetten terbiyeleş ve yitekleş gerek. 6. Partiyanın iştifaklıqı ve merkezlik birlikini yanımı küçeytip, bütün partiyanın bir dakikadan bilen olgı ilgirlişige hakiki kapaletli kılış gerek. Bayrak roşen halda siyasiye ehmiyet biriş. Partiyanın iştifaklıqı ve merkezlik birlikige kapaletli kılış partiyanın cini. Şundakla partiyamızın 100 yıllık çoğun partiyaga ayınına alışı. Əsirlik uluq işlərini vücud çıxıralışının aşıqçı. Əməliyyət şunu ispatlıdı ki, bütün partiya müstəkkən polatdək uyuşuduqallı bolsa, bütün məmlikətki hər millət xalqını iştifaqlaşdırıb, həm bir niyyətdə boluduğan yemirilməz qudrətli küş şəkilləndirib, hər qandaq küşlük düşmən, hər qandaq cəpan müşəqqət, xəvib xətər üstüdün qalib gilələydi. Bütün partiya merkezi komitetka boysunuşka kapaletli kiliş. Partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini qoğdaş, partiyanın siyasi kuruluşidiki en muyum vazife. Onu daim boşaşmay çın tutuş şart. Zuni yığını partiya tarihidiki uluq buruluş ehmiyetigi ige bir qitimlik muyum yığın. Bu qitimki yığın, Kızıl Armiya 5-ci qitimlik qorşap yoqutışqa qarşı turışdı məğlub bolğan və uzun səfərinin dəstləpki məzgilidə eğir oğunsuzluq uçurğan tarixi pəyitdi içilğan bulub. Yığında yoldaş Mauzdoğunun Partiya Mərkizi Komiteti və Kızıl Armiyadiki rəhbərlik orni tikləndi. Yoldaş Mauzdoğun asaslıq vəkillikidiki markizmlik toğru Luşennin Partiya Mərkizi Komitetidiki rəhbərlik orni tikilinişki başladı. Yoldaş Mauzdun yadroluğudaki partiyanın birinci evlat merkezi komitet rehberlik kolektifi şekilinişki başladı. Bu kitimki yığın partiyamızın Cungo inkılabıdaki emeli meselelerini müstakil, öz aldığı hal kılıçının yeni baskıçını başlap, en khaterlik peyitte partiyanı kutkuzup kaldı. Kızıl Armiyanı kutkuzup kaldı. Cungo inkılabını kutkuzup kaldı. Bırak, Zünye yığındın ki, bütün partiyanın partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini qoğdaşının zor ehmiyetini hakiki çonkur tonup yetişi. Hem de anlık hareketi aylandırışıga malum ceryan getdi. Uzun seferde partiyamız iştifaklıqa en muhtaç buluvatkan çağda Canguatau koşunu çangılığı elevilip körenlep, Öz aldığa merkezi komitet kuruvilip, tep tatmastın partiya ve Kızıl Armiyanı parçalaş yolu gamandı. Yapın tacavuzçılığı karşı uruşunun dəslapki mezgilide, Wang Ming partiya içi de guruhvazlı kılıp, öz beşimçili kılıp, partiya merkezi komitetinin komandalıkı boysunmay, bütün partiyaya yeni bir selbi terbiye verdi. Yen endiki mezgilde, Partiya işçide sahnavatkan ideyevi ıhtılap, mezhepçilik katarlıq meselelerini halkılış üçün partiyamız kankölemlik stil tüzütüş hareketini kanat yaydırıp, bütün partiyani mislisiz iştipaklaştırıp ve birlik keltürüp, yapın tacavuzçılığı karşı uruşunun kalbisini koluğu keltürüş ve bütün memleketini azat kılışka küçlük ideyevi siyasi asas saldı. Muyum nokta tutulsa, Hemmi iş yürüyüşüp getirdi. Partiya 18. kurultaydın buyan, biz partiyanın siyasi kuruluşunu bütün küş bilen algı sılcıtıp, partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini qoğdaşqa dair türlük tüzümlerini takamullaştırıp, partiyanın iştifaklıqı ve birlikini teximi müstəkkəmlədik. Öz növüdü de şunumu görüp yetişimiz kerek ki, Hazır mı bir kısım partiya azaları ve kadırlarının siyasi en küçük emez. Siyasi sezgürlükü yukur emez. ular məsələləni siyasi cəhətdən küzətish və bir tərəf qılışqa mayır emas. Dövlətinin çoğ işığı köngül bilməyvatıdı. Siyasi tələb, siyasi qayda, siyasi intizamğa əhmiyyət bərməyvatıdı. Türlük məsələlərdəki siyasi xəvbni oylaşmayvatıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin mühim siyasət fangcinlərini izcillaşdırış və əməliləşdirişdə əstaydıl bolmayvatıdı. Siyasiyə əhmiyyət verişdə taşqi tələbni işki təşəbbüskarlıqqa tex aylandırıb bolanmıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaş oğzımızdıl toxtab qalısı bolmaydı. Buni əməli hərkət körsütüş kerek. Bütün partiyadikilərini partiya tarixidiki ijobiy və səlbi təcrübələrdən savaq ilib, qəti təvrənməy, partiya mərkəzi komitetiga toğrulunib, siyasi hökum qilish iqtidari, siyasi özləşdiriş iqtidari, siyasi icra qilish iqtidarını üzlüksüz östürüb, həqiqi türdə tört anını küçəytib, tört işəncini çıngıtib, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, anlı qalda, ideyədə, siyasiyda, Hərəkətdə partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək bir dəklikini saxlaş cəhətdən tərbiyələb və yitəkləb, bütün partiyadikilərinin uyultaşdək iştipaqlışıb, bir yaqıdın baş, bir yandın qol çıxırışıqa həqiqi kapalətli qılış gərək.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünüş proqramımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 2-ci ayının 20-ci günü Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında qılğan Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtəni gəvdiləndiriş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

Köpink programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihmola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızı buz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Raziya Qadir'nin Yar Şarabi namlı povestinin aldın kısımdan alıp kandıq. Şahla ile Erpan'ın münasiyeti kandaq tuyuqsız başlangan bolsa, yani şundaq tuyuqsız ahırlaştı. Erpan şu ketken beti Şahla'nı ıstap koymadı. Bu haqta düşençim bəlmedi. Bu işla Şahla'nın kalısının pekatlı ötmedi. Onun turmuşu da kinoladikidek işler yüz bergen bilen, kinoladikidek muhabbetin azarı yapla, muhit almıştırmende bırakla yerakla gidilgan fırsat kemmeyi batattı. Şu arada Sami nereden dur payda bulup Şahla'nın turmuşunu teyhim kalay mıkan kığla durdu. Şunun bilen Şahla özü talep kılıp idarısının hizmet ettirdiği çüşmekçi buldu. Ondaqta o kenetke bağlan denken turmuşuki bu kumunsuzluklarını unutuyalamı? Onun kengi günleri kandaq bola? Bola kızıqsanız, bektağınız dağımlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılgan Raziya Qadir'nin Yar Şarabi namlıq povestinin davamı da bolsın.

0: yerdeki işlerini bizden anlar. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tehimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Ayal kişi nemi degen aciz, nemi degen yumuran, oyledi Charles. Uruş, yak yaman işlanın gip çıksıl o işidin ketedikken. Bu hiyal bilen, o özini erlegi xas casaretge tolgan adam dep oyledi ve Scarlett'ni avaylab, orunduku olturguzup koydi. Scarlett'nin şu turkudiki çırayı galiteli idi. Akırıp ketken çırayıdın bir xil yavayı güzellik urgup turatdi. Bunu körüp, Charles'ni ensizlik çırmı valdi. Scarlett onun uruşkı barmakçı boğunu üçün muşundak bulup keti vatamdı gandı. Yak bu mümkün emez. Emse o nemişka onun onda galit karaydı. Nemişka yağlıkını oynap oldurgan kolları tohtumay titereydi. Yani dehi onun kuyuk ve kapkar kırpiklerde muhabbet yegaylarda okugan kızlarının közlerge okşaş ıza ve muhabbet uşkullap durduğu. Charles gap kılmakçı bulup, bir neç ketim gelini kırıp koydu. Lekin zadeli gap kılanmadı. Derru yerge karı aldı. Çünkü onun gözleri Scarlett'nin onun bedenini teşip ötkidek ötkür ve onun pervasız yeşil gözleri bilen uçuruşup kalgan idi. Onun pulu köp, Scarlett'nin kalısının iştikli bir hiyal ve bir plan lip kılıp ötdi. Bizge kaşlı boladığan atanısı mı yok? Onun üstüge Atlantada turudu. Onun bilen derhal toyqsam, Ashley menin özge an çıkıp ketmeydiganlığımnı tüşünüdü. Hatta man çaqçaq kılgan işken de bilişimi mümkin. Honinimi zerdügöş kılıp itelaymen. O özge mängüj

Şeker ekedi. Bıraq, Cənubda umumyüzlük uruş kızgılığı əvcağın. Her kandak işla, çakmak tezligide ketibatkan boğaşka, elgirkidek işlanı aldırmay, kaynigi sürüp kıladığan adetle bas kemmeske ketken edi. Elin aldırap kaldı. Onun toyniyeni azraq kaynigi sürgüsü bar edi. Şunun gıca Scarlett'ni obdarak oylanıvalar dəb oylgan edi. Lekin Scarlett apsanın bu təklifini sılıqlıq bilen rət kaldı. O toy kılışı kerek. Kılgandı mu? Dərru. İşki aptının içi de kılıv etişi kerek. Scarlett, Ashley'nin dərru kuşunga katnış üçün toyini küzde emez, birinci mayda kımakçı boğalıqını anlap, özünün toyini onun toyidin bir gün aval kıldığangı toxtattı. Ellen karıştırgan idi. Charles yeni bir sebepini dəb türüvelip, onun dün kuşluşunu tələb kıldı. Çünkü o mu Cənubi Karolina'daki Watt Hampton'un koşunluğu bir işe aldırıp durup atattı. Onun üstüge Geralt mu bu işki yaşının işini kollaydı. Geralt şu günlerde uruşunun boludağalıqı bilen hayacalınıp olduralmay kılıp atattı. Yeni bir tarafdan Scarlett'nin moşundak yakşı bir yegetini talıqalıqıdan hoşalıydı. Şundak turuqluk o uruş partlay dep turganda bu işki yaşının aldığını kandak tosuydu. Ellen pikirleri çekişlişip, ahire Cənubluq başka anılağı oxşaş ulağı yol koyuşku məcbur boldi. Ulanın erkin azadı turmuşi, əmdi astın üstün bulup getdi. Balalanı başlaş, yolğı seliş, tərbiyeləşlənin kılçı haciti qanmadi. Ularını yögep getivatqan gayet zor küş aldı da ula amansız idi. Bütün Cənub kızgın nayacan içi deydi. Həmmili adam birli can bilən uruşunun tügeydiğalıqını belətdi. Yaşla uruşunun tezli tügep getişidin ensireşkendek, aldırap tinep özlerini əskerlikke tizimli tavatatdi. Oxşaşla Virginia'yı berip, şimallıqlarının ədibini berişke aldırışıp, söygen kızları bilen hapıla şapıla toy kılışı vatatdi. Nayede bundaq toyladın netçi onu boldi. Həmmili adamının ayrılıştın küngüllerini yerim kıladığangı vaxtı yok idi. Həmmisili aldırış. Həmmisila hayacandı boğaşqa, əstaydıl oyunuşqa və özara yaş tökişləgə çolu təkməkdi. Xanım qızla hərbi kiyim tikiş, paypaq toquşla bilən, ərlə hərbi məşiq, qarıq itişla bilən aldıraş edi. Türküm-türküm poizla hər günü Jonesboro'dan şimaldiki Atlanta bilən Virginia'gə əskər toşu etdi. Bəzi əskərlə toq qızıl, bəziləri aşkök hərbi kiyimləni kiyişi vağan idi. Bəzilərinin uçısı da xəliq əskərlərinin yeşil kiyimləri mu turatdı. Həmmisla tuluq məşiq körməgən, qoralları mu iqiz bəs qoşun idi. Əmma bir yergi ziyafətki ketişi vatqan dək ruhluq, qopal və xoşal xoram toluşub ketişi vatatdı. Ulanı körüb, bu yerinin yaşları xuddi özləri yetib barğıca uruş tügəb qaladığan dək əndişigi çüşüb qaldı. Şunun bilən can tayarlıqı teximi ciddiyiləşdi. Muşu qalayma qancılıqlar içi də Scarlett'nin toy tayarlıqımı qılını vatatdı. Hətta o aldıraşçılıqda apsının toy könlükü bilən yağlıqının uçsığa qandaq çıxıb qalqalıqını mı bilmək qaldı. Arqadalla kən pələmpəydin asta minib çüşüb mehmanlarının aldığı çıxdı. Toydan keyin o şu gündeki işlani düşüdükidek əsləb, tamlağa mınlap şamlanın qadılıp ketkenlikini. Apsının çırayda bir xil içiniş və yığlam sırğandek işbadı çıxıp turğallıqını. Ləvlerinin boş medirlap, kızının bəxti üçün tılavet kılıvatqallıqını. Azraq K-pop qağın dadısının pulluq, isilzade, nam abroyba kiyoğulğı erişkinidin məğrurlunup, xoşallıqı da bu yollırgıcı kızırıp ketkenlikini. Yine Ashley'nin Melania'nı koltuklap, pelempeynin aldıdı turğallıqını esige aldı. Şu günü o Ashley'nin çıraydaki işbadını körüp, könlü de, bunun rast buluşu mümkün emez, mümkün emez. Meni karbis vatıdı. Çüşümdün oyğansamlı karbis pağallıqını bilmen. Hazır onu hergiz oylamay. Bu musa bu adamların aldıdı toğlap salımen. Hazır oylasam bommaydı. Keyin oylay, şu çağda bardaşlık bir eleymen, şu çağda onun közlerini kömeymen, dep oylap ketti. O, xuddi düşüdikidek, külümsirep turgan işki qatar adamlarının arasından minip ötüp ketti. Charles'nin tutulup sözleşleri, özünün cevapları, adam hayran kalğıdek inik ve soğuk.

Hörmetli radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Nashriyatı nashr kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir, hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: Kündanlayınıgi? Kündanla atımız.
1: Kadılık dostlar, yer şarıda hayvallar en köp türü, en tuluk çayını sanığında Afrika kurukluğumu üstülükini ilgileydi. Afrika'da hayvallarının türü köp bulup, bulanın içi de bizgi tonuşluk boğan hayvallarımı. Biz körüp bakmağın, hatta anlap bakmağın hayvallarımı var. Afrika tüyü kuşu. Afrika kurukluğunda yavu tüyü kuşunu uçuratkalı buludu. Uçalmaydıgan tüyü kuş, dünyadaki en çoğun kuş. Ula, Afrika'daki hölyeğin mıhtarı az, kurgak rayonlarına kent tarqalgan bulup, kurgak ve yerim kurgak muhiti yaşasını yakış gördü. Ula, hayvanatla dünyasıdaki aşbaqa, hem minersin yeydu. Yopurmak, yıldız, uruhtan tartıp, keslen çükçe, aşaret, yılan, hatta küçük taşlamı, ulanın esil yemeklikı bolalaydı. Tögü kuşunun taş yiyişinin sebebi, hazım kılışkı asan buluş üçündür. Taş, ulanın aşkazındaki yemeklilerini ezişki yerden verirdi. Tögü kuş, adetin taşkırı yukarı temperaturgı çidamlık bulup, temperatura 56 Celsius gradusgı yetkendimu, tögü kuş pijgırım aptapta uzukluk izdiyalaydı. Hatta yeni bir

birinci ay su içmeymo yaşayalaydı. Tögü kuşunun masış ıhtıdarı adetten taşkırı küşlük bulupla kalmasından, tögü kuş yine kuş içindeki köreşçi ayrı opalan. Birden bir iki put barmağı bar kuş türü bulu süptü bilen, ulanın çoğun uzun putunun küşçeyi terakki kılgan. Putunun tırnıkı ötkür, 2-20 metr egizlikke kankı alaydı. Edeli sürüdü, saydegi 70 kilometrden aşıdı. Ulanın yoğan putları küşendelerge takabıl turadığan koral bulup, tepiş küçü adetten taşkırı küşlük. Hatta şir yıldızlamı tögü kuşunun çişiği tegişke peydan almaydı. Gino. Gino yana böken kala dap matalıdı. O, Afrika yaylaqlarda yaşaydıgan çoğun tiptiki otxor hayvan. Kişin ayran kaldırdıgan hayvanlarının çoğun kütüşü de en çoğun başrolçi dəl şula. Gino kengir ketken ormallık ve yeşil tüzlanlıkta yaşaydı. Eğirliği 275 kilogram kilidi. Ola top top olup, daim adamlarının nezer dairesini körünüp durdu. Su mənbəsi ve mol otlaqını izdeş üçün topluşup sayahat kılıp küçüp yürüdü. Her yili 2-3 aylarda Tanzaniyadaki Selengetin'nin cenubidaki yaylaqda yağmur pesli yetip kelgende çişi günü türkümlep toğudu. Her günü netçimin günü toğuludu. Onun üstüge toğulupla yaylaqda çepişine başlaydı. 5-6 aydın başlap yemeklik mənbəs az yiyip getkende günolar köçüşke başlaydı. Köçüş omumu mısapisi 900 kilometreden 1600 kilometre gıcı buludu. Ola yer şaridiki en çoğun kuruklukta yaşaydıgan emgücü hayvanla topi. Lemur maymuni. Lemur maymuni bir kıl sırlıq primatla türdük hayvan. Ola Cenubi Afrika'nın Şarkı Deniz Kırgıkı'daki Madagaskar arıldı baykalgan. Bu yerde 100 kıldan artık okşumaydıgan lemur maymunu bar. Bazı lemur maymununun eğirliği aran 30 gram bulup, dünyadaki en küçük primatla türdük hayvan hesaplanıdı. Bazı lemur maymununun eğirliği 13 kilogram bulup, en çoğun lemur maymunu hesaplanıdı. Köpsandaki lemur maymuni derekti yaşaydıgan hayvan bulup, toplaşıp yaşayışını yakış gördü. Ola yukarı ahanlık avaz ve pırağını belge kılıp uçur almıştırdı. Ola intan yakışı boğan anla sezimi ve pıra sezimi ige. Lemur maymununun en kaltıs mahareti taklit kılış bulup, ola öz ögünüş endisini yetildirgen. Koral saymanların işiltişimi maymunlar işçide aldıngı Katar'da durdu. Mandiril, yani kızıl tumşukluk maymun. Bu del karton film Şir Patşa'da küçük Şir Simba'nı kötürüp çıkan iştbaş maymun aksakılıdır. Ameliyatı onun asli şekli mandirilgı teğe mi yakın? Tən uzunluğu 61-76 bütün 14 cm gıca, eğirliği 38 kilogram bulup, dünyadaki en çoğun maymunu hesaplandı. Mandirilinin köpençisi Afrika'nın otura garbi kısmıda topluşup durmuş geçirdi. Kamerun, Gabon ve Kongo'daki yağmurluk ormanlıklarda meyve çive, uruk ve haşaratlarını uzuk kılıp yaşaydı. Onun yüz kısmı terisi ve moylardaki reng 6 kıldan eşip getirdi. Erkek mandirilinin yüz kısmı kuyruk kısmının rengi kancı renglar bulsa, topdiki o'rnashuvchi yuqori bo'ladi. Bu yorqin ranglar ba'zida to'qinishdan saqlanishga yordam beradi. Buningdan boshqa tuflari texmi chiroyli erkak mandrel, chishi mandrelning texmi yoqtirishiga erishadi. Mandrel bir xil ijtimoiy aloqaga ega hayvon. To'plishib yashashni yaxshi ko'radi. Bir topning a'zolari 200 dan 500 gacha bo'ladi. Ularning yugurish iqtidori intan yuqori. Eng tez bo'lganda soatiga 40 kilometrga yetadi. Shuning bilan bir vaqtda kuchli jangovarlikni ega. Mijazi cho'z, hech nimadan qo'rqmaydi. G'azablansa, hatto zaharlik jilan yilpizg'i hujum qiladi. Kitbash laylak. Bu qush qushlar dunyosidagi ajvelikda birinchi bo'la oladi. Kitbashli laylak dunyodagi eng g'alati chiroy qush bo'lsa kerak. Taq turqi oyoq kaygushga o'xshaydi. Ko'zlardan xoshallik tuyg'usi chiqib, doim hech kimni ko'zga ilmaydigandek chiroy ishpatisi gavdalanib turdi. Afrikaning sharq qismidagi sozliq rayonlarda la bu xil sirliq turlarni uchratqili bo'ladi. Ularning ko'pinchisi suv, biliq, loy bajaylarda yashaydi. Kitbash laylakning badan uzunligi 1.5 metr. Ko'kish kulrang paylari va kan qanotlari bor. Ularning eng alohida yeri xuddi oyoq kaygushga o'xshash uchliq tumshiqi qarmoqqa noyati eg'ir ko'rindi. Amaliyoti bo'lsa intang yinik. Ularning ovlash usuli noyati umoq bo'lib, yerim kunlab midir sidir qilmay ma'lum joyga yoshirinib, taki o o'ziga yaqinlashganga qadar o'zini mavjud emasdek qiyofatga kirib oladi. O yaqinlashgandan keyin undan hujumni boshlaydi. Kitbash laylakning tamtallash doirasi bir qadar kengri bo'lib, odatdagi beliqlardan boshqa yana kaslanchuk, toshbaqa, yilan, kichik timsoh va chashqonlarni yeyishni yaxshi ko'rdi. Kitbash laylak yolg'iz yashaydi. Yat jinslar bilan birga turish faqat avlod qoldirish uchun. Kunduzi qomushliqqa yoshirinib kelib, g'ugum tushganda chiqib oziqlik izlaydi. Shunga intayin osondagi odamlarla uni uchirta olaydi.
Hazır dünyada kit başta elektin aran 5000'dan 8000 gıcı saklanıp kalan bulup, eğer koğdaşka erişelmese uzak ötmeyi ulan nesli kuruş kırdabığı berip gelişi mümkün. Galago yani buvaq maymun. Ormanlıqtaki buvaq dep ataladı. Kuluk de köz, çoğun, çıray, omaq bulup lakanmay yani avaz buvaqının jığa avaz qoğuşaydı. Galago bir xil kiçik tipteki primatla türdeki hayvan. Afrika'nın janıbıdaki sahrayı kabirdeki orman ve sıxbelbağ şalan daraqlık yaylaqlarda baykalgan bulup, köpincisi Fütkül Şarkı Afrika'daki jangal ve ormanlıqlarda yaşaydı. Asaslıkta daraq yelimi, meyve çiva ve haşaratlan yeydi. Galago daraq xaltılıq eyiqiği oxşaş daraq şaqlarını çeyin tutu bilişini, anısının koynuğu şunğup kırbilişini yaxış gördü. Onlarının keçidi körüş ixtidarı yokuri. Karanguda tamponluğunu naid yaxış saxlay alaydı. Ulanın kuluqi şəpəranı gibi oxşaydı. Ötkür anla sezmi karanguda aşaratlanın ızgı çüşüge yardan berdi. Galago'nun arka putunun küçü kişinin hayran kaldırdı. Bir qetimde 3 metrden 5 metrgeçi səkri alaydı. Bu, Irak'ı səkraş mairi köpinci vaqtlarda dərək şaqlar arası dərkət qalıdı. Külrang tajlıq turna. Bu xil turnanın beşida tuğma altın ranglik tajba. Ula yana taj kuşi dəb mataludu. Ula Afrika'nın şarkı ve janibi kısmıda yaşaydı. Külrang tajlıq turnanın egizliki 1 metr, eğirliki 4 kilogram kiludu. O bir xil çoğun tiptiki kuş. Ulanın payları asasen külrang, kanadi, ak kar arlaşkan. Tumşkıda yana kişini jalib kıladığan kızılranglı kiçik xaltılıq tüzülüş var. Külrang tajlıq turnunun joru izdeş mahareti kuşla işçi de aldınkı Katar'da turdu. Yat cinislani jalib kılış üçün ula usul oynaydı hatta kızıqarlıq avazlanı çıkurdu. Bir cüb külrang tajlıq turna bir-birini yaqtırıp kalan dinkin, ula yana toy murasımı oxşaş murasımı ötküzüdü. Bir top külrang tajlıq turnula bilen jen bulup, otturdu usul oynavatkan bir cübnün hoşallıqı jör buludu. Toy murasımı akırlaşkan dinkin, yeni bir cüb külrang tajlıq turna birlik davadı pervaz kılıp, yeni aile sapırını başlaydı. Qadirlik dostlar, nurgun kişilerin nisbətən toy ömrüdeki en mühim gün bulup, köpçelik müşkün üçün nurgun tayarlıqlarını kıludu. Angliyada mundaq bir ayol var. O özünün en güzel altını namayan kılış üçün dərvaqa toy mürasimini 18 yıl keçirdirgen. Bu ayolun ismi Charmin Brooks, bu yıl 37 yaş. Kiçigidin başlapla simizlik onu qiynaydı. O 10 net yaş kirgende apsı qattıq ağırıp doktorxan yetip kalgaşka, o ailedeki 3 balığı karaş yükün üstüge algan. Eğir turmuş besimi aldı da Charmin toxtumay nersiyi şarkılıq roi besimini yeniklerken. Şundaq bolğalıq tüpeyli o kiçigidin tartıplı sämirişke başlagan. Ama onun turmuşta yana hoşallık kışlamı kammemez. O 17 yaşqa kirgende toy kılışqa pütüşken jigitte Darin bilen tunuşkan. Bugünge kadar ola 20 yıl muhabbetleşken. Darin Charmin'ga toy teklifi koygan. Charmin'na ait hoşal bolğan hem de toy mürasimi ötküzüş, toy köynege kiyiş, şundaqla hem sağlamlıq üçün oruqlaşqa başlagan. Turmuştaki her kıl işler tüpeyle iş gelen toy mürasimi ötküzelmegen. Gerçi Charmin eğizdin çıkarmışsı mı, bu iş onu intayın apsızlandırgan. Charmin, hamışlık kesilgi gırtlar bulup kalan. Bu vakitte onun royalitini tanışıştaki birden bir usulü toxtumay yiyiş bulgan. Neticede Charmin'nin beden eğirliği 120 kilogramı yetken. O bir yılda en köp olganda 4000 talı şakaladigen. Günlü günlü semirip git otkan Charmin özgü boğan işencini bütünlüğü yoktup, Eştim bilen kar yok bop qalgan. O özünü taşlıp etken küllerinin biri de bir aile kişileri sayatki çıkıp bir vezipti jarga algan. Neticede Charmin vezipti çıkışı bilen bir aildeki kalgan üç eylen vezipti küçep tepken bosumu onu yenilmedirli dalmağan. Bu çağda Charmin tuncuk etim özünün ne kadar semirip ketkenlikini. Hatta oruqlumsu bulmaydıqalıqını yes kılgan. Öyge kaytkan denken, o özünün varlık uşaq yemeklikleri, içimlikleri ve əxlat yemekliklerinin həmisini sağlam, səyköktat ve toxu güşüge almaştırgan. O bəkli eğri boğaşqa oruqlaş önümü körünəlik boğan. Dəstəbki bir nəcəb içi de o 13 kilogram oruqlağan. Şunun bilen o işyəşki tolgan. Mən də yemeklikini teximi qatdıq tənsəb, çeni qışqı başlağan. 2019 yılının axırıqı kəlgende o 120 kilogramdan oruqlap 64 kilogram qutuşken. Özün oruqlığını körgən Charmin'da özün təxirniş hissiyatı tulup taşqan. O toy mürasim ötküzüşke əmdə tayarlıqın fütteyi degen. Charmin'nin eğri mondaq degen. O hazır mı bana 10 net yaş vaxtlardaki de şundaq güzel göründü. Onun toy köyünü kiyip bana qarap minip kilovatkan altını görüş, ömrümdeki en hoşalınarlıq təqiqi hesablanıdı. Elbette hoşal bulu mən, çünkü bu minut ne 18 yıl saxlığan tursam.

0: Tavarda mesele bağlıkını inek bilip durup satsa, bunun din gelip çıkan ziyanını hessilep töleşin talep kılsa bulamdı. Oldu bilen bu vaktiki dilo misalını anlap bakaylı. Şöyle talla bazırda ailini metip, bir yukarı besimlik tok kazınının bağısı naiti erzan işgelikini görüp, mal satıkçının meslehet sordu. Mal satıkçı rastçılık bilen bu kazanın azırak çatıkı ba, lekin işiltişik tesir yetmeydi o dedi. Şöyle ondak bolsa payda algı dekmeyen dep oylap bu kazanı setip aldı. Şöyle öyü kaytıpla bu yukarı besimlik kazanda tamak etip sınap bakmakçı boldı. Lekin yukarı besimlik kazan tuyuksuz partlap getip, o eğir zahımlandı. Elimi yakşı onun eri Wang Xiaochang öydü bolğaşka onu derhal doktorhanıga apırıp ölümdün kutkuzup kaldı. Şöyle doktorhanıda top doğra şikayı davalınıp cemi 60 min yendin köpürek çıkım tarttı. Adısının kin Wang Xiaochang o talla bazırgı berip sözleşti. Dekin karıştırıp biz ekvalini aldın ala enik çüşendirdik. Ziyanının kilip çıkışı bizden hatalıkımız bolmaslık yere ektep kardı. Amalsızlıktan şöyle mesleba məhsulatını satkan diyen asas bilen bu talla bazırı üstüdün sot mekkemesine dava kıldı. Ondan da bu talla bazırı məhsulatta mesle bağlıkını inek bilip durup satkalık üçün ziyanlanğıcı hessilep tölen bir işin tələb kılsa bulamdı. Bu dilin misalı da şöyle yukarı besimlik kazan seti valganda mal satkıcı onunğa bu yukarı besimlik kazanının çatkı bağlıkı. Lekin işiltişik təsir yetmeydi halkını etkan. Lekin o öyü kilip kazanını işletkende partlaş yüz berip, özü eğir zahımlengen. Şunisi naidi inik ki, bu talla bazırı yukarı besimlik kazanda mesele bağlıqını bilip durup setiye vergen. Neticede kiçkini paydını közleyen şöyle partlaş hadisi de eğir zahımlengen. Ertilep kanun destori istimalçılarının hukuk menfaatini qoğdaydı. Şuna o istimalçılığa erkin tallaş hukukunu bergen. Talla bazırı ya ki soğudu sarayda noksanba tavar seti alganda, hem de ziyan uçurganda ziyanlanğıcı, işlep çıkarğıcı ya ki satkıcının tölem tələb kılışka tamamen hukukluk. Şöyle noksanba məksulatını seti velip, şiltip özü ziyan uçurgan. O yukarı besimlik kazanı işlep çıkarğıcının tölem tələb kılsa tamamen boludu. Elbette, məhsulatın satıkçının tölem tələb kılsın boludu. Əqtiləb kanun dəstorda məhsulattan noksan bağlıqını bilip durup, işləp çıxırı verip, seti verip, başqalarının ölüp ketişi ya ki eğir zəximin işini kəltürüp çıxırış kılmışı qarda caza xarakterlik tölem bəlgiligen. Bu talla bazırı tavarda noksan bağlıqını bilip durup satqar. Bunun din gelip çıxan eğir akıvetke talla bazırı caza xarakterlik tölem cevapkarlıqını üstü geliş gerek. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haqtilab Kanun Dastori 1207 maddesi da mındaq belgilengen. Məhsulatta noksan barlıqını bilip durup, işlep çıxırıyı vergen, seti vergenle. Ya ki aldın qımadıdiki belgilin boyca önümlük kutkuzuş tedbir kollanmay, başkalarını öltürüp koygan, ya ki başkalarının salametlikiye eğir ziyan yetküzgen bolsa, hukuki çekilin uçi münasip caza xarakterlik tölem tələb kılış hukukluk. Atana balısıga özü halıgançı isim koysu bulamdı. Tönden muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxt sözlep verirdi.
1: Ata ana balısıga özü halıgançı isim koysu bulamdı. Suven bilen eri Şauşu'nun ədibi kızıqışı oxşaş bolğaşqa toylaşqan idi. Toydin keyin onlarının mehir muhabbeti kılça suslap kalmadı. Hazır Suven hamıldar boldı. Balısı tuğulğandan kiyen yıqımlıq özgeçi isim koyuş üçün ular xeli baş qatırdı. Suven nurğun kitaplarını körüp nəzmi namını okuş davamıda tuyuqsız ilhamı kilip balısıga Yunhu Buşi dep isim koymaqçı boldı. Şauşue bilen Suven bu isimde naiti razı boldı. Bıraq Şauşue azraq kumalınıp kaldı. Bu isim atısının familisi gimi, anısının familisi gimi okşumasa tizimqa aldırgılıp olamdı.

işletken bulup, Lüli'nin sürat hukukuğa belgilik derecede çekilgan. Kanundaki belgilimiga asaslanganda, Pukra'nın sürat hukukuğa çekilsa, hukuk çekilinguchi çekilişini toktitish, tesirini tügitish, namakul bulup keçürüm soraş, hem de münasebetlik ziyanlarını tölep verişini talep kılış hukukluk. Şuna, Lüli özünün sürtini başkalarının öz aldığı ilan teşvikatı işletkeliğini baykıganda, karşı tarafın ziyanını tölep verişini talep kılsa tamamen buludu. Ek talep kanun desturda başkalarının cismani hukuk menfaatine eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çekilinguchi ruhi ziyan tölümü talep kılsa buluduğalıqı iniq belgilengen. Şuna, Lüli eğir ruhi ziyan uçurgan. O, Rungu Doktorhanesi'nin ruhi ziyan tölümü talep kılsa tamamen buludu. Şunun bilen bir vakitte, Lüli heli danqıba naqşçı. Onun sürtünü işiltip, ilan teşvikatı kılsa, cezmen belgilik paydığı erişidu. Başkalarının cismani hukuk menfaatine çekilip, mal mülük ziyini keltürüp çıkargandaki tölem ekvalı doğrusu da, ehtilep kanun desturda, tekimi emniyetki uygun, tekimi adimileşken belgilimi çıkırılgan. Onun da, ziyalanğıcının tartkan ziyini boyca tölem bersumu. Hukuk çıkılğıcının şu sebepten erişken paydısı boyca tölem bersumu boludağalıqı belgilengen. Onun üstüge işki terep tölem miktarda kelişelmese, Xalq sot mekimisinin bekitişigi tapşırsın buludu. Umumən, Lüli karşı tarafın öz tartkan iqtisadi menfaat ziyini dairesi de tölem talep kılsın mı? Rungo Doktorhanesi'nin şu sebeplik erişken menfaati boyunca tölem talep kılsın mı tamamen buludu. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturi 1182. maddesi de mundaq belgilengen. Başkalarının cismani hukuk menfaatiye ziyan zahmet yetküzüp, mal mülüküye ziyan salganda, hukuki çekilinguchi uçurgan ziyan yaki hukuki çekilguchi erişken paydı boyunca tölem berildi. Hukuki çekilinguchinin ziyini ve hukuki çekilguchinin erişken paydısını bektikili bolmaganda, hukuki çekilinguchi bilen hukuki çekilguchi tölem miktarını kelişelmey Xalq sot mahkemesine dava kılsa, Xalq sot mahkemesi tölem sommasını emeli ekval boyunca bektidi.

0: yanıydı.
1: Bedenimizde neçe trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
2: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
3: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
4: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
3: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlık da bicir oldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
2: Mentallan, mini mini. Sikot işçilerle test kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
0: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkemiz ne işçiden kakudu.
2: Mukapat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
1: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten test ödü atıdu.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı. Hem karız kaytırışka kurbi yetmeyi vardı.
2: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaytırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
3: Siz kaytırdan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tuttup, karızınızı retlep, karız kaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti alalaydıgan emili küçüğünüz bulsun. Seti verişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

Sevimli radyo anıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Henundak da bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgusu. Henundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Mehir bir bulaq. Pinhan çaşmısını hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık horap tügümeydiğen. Mehir bir güher hemmeylen erişini arzulaydıgan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mezhoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir takıdaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Sevimli radyo anlıqıcılar, şu tapdı programımız da alınışı vatıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anla vatımız? Muhabbet, ussuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdü ki, ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seviniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duygusu gərək kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşayışını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ifadeleşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizge hemra bolsun.

Radion Ustoslar programımızda davamlaştırıvatımız. Bala, mumusuğa tamak yüzüvatkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge, çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemişlani kığınla bosa, şunu yezip gelinla, dep tapşırıq bədi. Gay digen neme apa, dep heyrallık bilen soradı. Ilam, gay digen, muallim digendek, Çoğun boğanda çoğum kılımen dep, Könlünge pükken arzuyum. Dep baka, Çoğun boğsan nemişlani kınmakçı? Dep, Oğluğa kaytırıp sual koyupta apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem, Çaklık orındıkta oltırgan mumısıga karavetkendin kiyin, Tuyuksızla, Mən çoğun boğsam, Dadamdek yakşıkotun alımen, Uçakta siz mi, mamamdak kıyırıp çaklık orundukta olutur siz? O sizde iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yine teki mınçıga kırıp çaşlarınızı jüp koydu. Bu arzuyum ne, tavşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa, küçükkeni oğlunun eğizden çıkıvatkan Adem'nin könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap, özünü tutuvalanmay. Oğlunu bağırığı çın baskın içe

Ügünüşünü bilgen Adem en bahtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş tamı da alıvıl ügürle vatkan radyo anıgıcıla. Muşu vaxtınla hayırlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılamız, ben Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 20. günü, Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferberlik yığında kılgan Partiya tarihi ügünüş terbiyesini kanat yaydırışta muhim noktunu gövdelendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatınız.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdelendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

0: Üçüncü.
1: Partiyanın xarakteri və asasi məqsidigi bolğan tonuşni yanımı çonqurlaşdırıp, Markizmliq partiyanın roşan xısıltını baştın axır saxlaş gerek. Partiyamız xalq arasının kelge. Xalq partiyamızın uli və can tomri. Xalq üçün qurulup, xalq tayinip gülünüp, baştın axır xalq bilen bir səbt turup, xalq mənpət üçün kürəş qiliş, partiyamızın kuruluş, gülünüş, kudret tepiştiki tüp mevkesi və məqsidi. Partiyamızın 100 yıllık tarihi, partiyanın əsli məqsidi və burcunu əmliyyəti körsətkən tarix. Partiya bilən xalq qalıptaş, həm nəpəs, təqdirdaş bolğan tarix. Büyük inqilab məqlub bolğan ikin, kurban bolğan 300 mindən artıq inqilabçının köp qismi, partiyamızga ägişip inqilab qılğan xalq ammısı idi. Qızıl armiya məzgilidə xalq ammısı partiya və xalq armiyasının polat istikamı bolğan. Yapon tacavuzçılarga qarşı uruş məzgilidə partiyamız ammını kən köləmdə səpərvər qılıb. Yapon tacavuzçılarını xalq uruşunun bepayan dengizgi qərq qılğan. Xayxay jinginin qalbisi puralanın qol harvısıgı tayınıp qolığı kelgen. Çangcan deryasıdın ötüş jinginin qalbisi puralanın kemi qolvaqlarıgı tayınıp qolığı kelgen. Sosyalistik inqilab ve kuruluşunun muvaffaqiyatlarını xalq ammısı qol silip işlep qolığı keltürgen. Islahat içi bitiştin ibaret uluq tarihi tiyatrda 100 milyonluğan xalq ammısı baş rol alğan. Tarix şunu toluq ispatladı ki, hakimiyet xalq demektir. Xalq hakimiyet demektir. Xalq rayının mayillığı partiyanın hayat mamatığı takılıdı. Partiyamız xalqının işençini qoluğu keltürüp, xalqının qoluşuğu erişkendila, her qanda qiyinçiliğini yinalaydı. Hemmi işte qalbi kazınalaydı. Eksiçi bolğanda, biz hiç işini vücut çıxır almayımız. Hatta xarab dışkı yüzünümüz. Partiyamızın nizam namısı da Jongo Komünistik Partiyası Jongo İşçiler Sınıfı'nın avantgard ətirdi. Şundaqla Jongo Xalqi ve Jonghua Milletinin avantgard ətirdi de başdılı aydınlaştırılgan. Partiya nizam namısı da yine partiya can dil bilen xalq üçün xizmet kılıçtı çın durudu. Her qandaq vaqtta ammının mənpətini birinci orunğa qoyub, ammı bilən japadımı, alavətdimi billi bulub, ən quyuq münasibətini saxlaydı o dəb iniq bəlgiləngən. Bu bizdən cəzmən cəmiyyətinin tərəqqiyat qanunitigi hörmət qilish bilən xalqının tarixi asasi gəvdilik orunğa hörmət qilishinin bir dəklikidə. Yüksək qay üçün kürəş qilish bilən ən kən xalqının mənpətini közləşinin bir dəklikidə. Partiyanın türlü xizmetlerini oğrulaş bilen, xalqının mənpətini işqa aşırışının bir dəklikidi çın turup, ammıdın məngü ayrılıp kalmay, am bilen halavetini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuğunu tən baştın keçürüşümüz kereklikini tələb qılıdı. Bütün partiyadikiləni, partiyanın xarakteri və asasi məqsidini çonqurtunub, həmmi də xalqını közləş, həmmi də xalq tayinişti çın turup, baştın axırı xalqni qalib törgü qoyub, xalqnın güzel turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xalqni islahat, tərəqiyat nəticilərdən teximi köp, teximi adil mənpətləndiriş kütürütkü bulub, ortaq beyişdə teximi roşan mayetlik ilgirlə şasıl qılış kütürütkü bulub, 1 milyard 200 milyon jungo xalqini Jonghua Milletinin uluq gülün işini ilgiri sürdüğün kudretlik küş kılıp uyuşturuş cahettin terbiyeleş ve yitekleş gerek. Törtüncü, partiyanın tarihi təcrübelerini yanımı yekülləb, xövb-xətər xırıslağa taqabıl turuş ixtidari ve səviyyəsini üzlüksüz östürüş gerek. Partiyamızın qədəm-qədəm alğı besip kilişidiki intayin muyum bir səbəb şu ki, partiyamız təcrübələrini üzlüksüz yekülləb, qabiliyetini aşırıb, xəvb-xətərgi taqabıl duruş, xırızqı yüzünüş, xəvb-xətərini bir xətərliki aylandırış ixtidari və səviyyəsini üzlüksüz östürüb gəldi. Partiyanın təcrübəsi asmandan düşkən əməz. Kitab dəsturladın köçürülgən məməz. Bəlki partiyimiz onu capa müşaqqət, boran çapqınqı tolğan uzaq müddətlik ızdiniş cəriyandı topluğan. Onun da muvaffaqiyyət və məğlubiyyət, yeniş və yeniliş bar. Onunğa qantar mücəssəmlənən, onundan əql parasət və qeyrət şicaət urğub durudu. Növbətdə dövlətimizin tərəqqiyatı mislisiz xəvf xətər və xırıslağı duş kilovatıdır. Bunun içində dövlət içindəki xəvf xətər xırısmı, xalqaradakı xəvf xətər xırısmı, siyasi, iqtisadi, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdəki xəvf xətər xırısmı, təbiət dünyasının kəlgən xəvf xətər xırısmı, ənənəvi xəvf xətər xırısmı, Ғайри ән-әневі қауіп ғатары қырысымы ба. Қарқу, күлрен кәркідан вәқәлірімі тұйықсыз үз беріші мүмкін. Үлгірләш елімізді мөлчәрлігілі болыдыған вә мөлчәрләш қиым болған түрлі қауіп ғатары қырыслаға теғімі яқшы тақабыл тұрышта, біз тарихтың илхам еліп, тарихи тәжірбілердің дүшменні еңіп, ғалбі қазыныш әңгүштәріні таулап шықшымыз шәрт. Әйні иллада, елдаш маузудың инқылаби күреш тәжірбілеріні екілігенде, бірлік сәп, құраллық күреш вә партия құрылышыны дүшменні еңіп, ғалбі қазыныштікі үшчің әңгүштәрі деп еғін жақлыған. О, партиямызның еңі демократик инқылапның ғалбісіні қолғы кәлтүріші де мойым рол ойныған. Бүгінгі қадар мойым рол ойнап кәлмекті. Мән партия құрылғалықының 95 жылығы, ұслахат ичевичінің 40 жылығы, еңі жонғы құрылғалықының 70 жылығыны тәбіркләш қатарлық мойым сорылада партияның тарихи тәжірбілеріні оқшаш болмаған ноқтыладың екілідім вә еңін чақлыдым. Біз партия құрылғалықының 100 жылығыдың ібарет мойым пәйітіні чың тұтып, нұрғын еңі тарихи алахидлікі іге ұлық күрешіні чықш қылып, Партияның оқшаш болмаған тарихи мәзгілді қауіп қатар қырыслаға муапқиятлік тақабыл тұрыштыке мол тәжірбілеріні екілләп вә тәдбіғлап. Ташқи мұйытның өзгірішіге хелі ұзақ тақабыл тұрышның идеяви тәйірліқі вә қызмет тәйірліқіні яқшы қылып, күреш еңімізіні үзліксіз күчейтіп, күреш тәжірбімізіні үзліксіз бейтіп, күреш қабілетімізіні үзліксіз өстіріп, Дөләтіні идар қылыш ұқтыдарымыз вә сәйімізіні үзліксіз ашырып, әң яман ақыветіні көзді тұтып, әң толық тәйірліқ көріп, яқшы тәрәпкі қарап тұрышып, әң яқшы нәтижіні қолғы кәлтүрішіміз керек. Қорған өз ішідің әң асан емірліду. Мәлім мәндің итқанда партиямыз құрылғандың бұян дұш келген әң чоң қауіп қатар, ішкі қысымда сүпті, қысылыты вә қаректері өзгіріп кетіп, марксизмлық партияғы қаз сияси қысылтыны йоқтып қойып, асаси мәқсітідің чәтләп кетіп, әң кән қалық аммысының қолышы вә химайысыдың айырылып келіш. Партияның 100 жылық тарихи ене партиямыз ұлғарлықы вә саплықыны үзліксіз сақлыған, парчылаш вә чіретіш қауіпідің үзліксіз сақланған тарих. Бүтін партиядекіләні тарихи тәжірбі сауақланы екілләп, партия құрылышыдекі реал мәсілеләні әл қылышыны көзләп, партияның рәхбәрлік сәвиесі вә хакимет үргізіш сәвиесіні үзліксіз өстіріш, чіріклік айнып кетішінің алдыны еліш вә қауіп қатәргі тақабыл тұрыш ұқтыдарыны үзліксіз күчейтіш арқылық, партиямызның дүния вәзетіде чоңқыр өзгіріш болуатқан тарихи мұсапіде Башның ақыры дәвірінің алдыды меңішіға. Түрлік ішкі ташқи қауіп қатары вә қырыслағы тақабыл тұрыш тарихи мұсапсы дә, Башның ақыры бүтін мәмлекет қалқының таянчы болышыға. Джонгоча социализмді чың тұрыш вә оны раважландырыш тарихи мұсапсы дә, Башның ақыры күшлік рәхбәрлік ядросы болышыға, Әкеке капалетлік қылыш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. 5. Инқылап ройыны яны мұ жарий қылдырып, Çapağı çıdap küreş kılıdığan coşkun ruhunu baştan ahır saklaş gerek. Hayat yolu tüp düzemez. Gahi ravan, gahi igiz pes. Dünyada iş kandak bir partiye bizgi okşaş şunç köp çapa müşakkat ve hıp hater uçurgan emez. Şunç köp hayat mamatlık sınahtın baştan keçürgen emez. Şunç köp için işlik kurban bergen emez. Yüzyıldın boyan türlü keyinçilik ve hırslağı takabül turuş çeriyanı da partimiz küçlük düşmendin korkmaslık, hevp heterge perva kılmaslık, dadıl küreş kılış, dadıl galbi kazınış casareti ve hısıltın eğitildirge. Bu partimizden en roşen hususiyeti ve alahidlik. Yüzyıllık acayip küreş musafisi de evlat mı evlat Congo komünistleri kayserlik bilen ilişip boşaşmay küreş kıldı. Ölüm gübsen kılmağan zor bir türküm inkılabi kurballa. Kayserane küreş kılgan zor bir türküm kahraman şahsla. Pidakarlık bilen tökp koşkan zor bir türküm ilgar nemunicile barlık kilip. Cingangşen royi, uzun seper royi, zünyi yığın royi, yen en royi, şibeypo royi, kızıl kıya royi, Amerika Cihangirlik'e karşı durup Çavuşengi yardan bir iş royi. İşki bomba bir sünni hemrah royi. Olaydı rayun royi. Kelkünge takabül turuş royi. Yer tevreşki takabül turup apettin kutkuzuş royi. Yukumga takabül turuş royi katarlık uluk ruhla şekilinip Congo komünistlerinin menevi şeceresi pütüldü. Partimiz del aşındak inkılap kılış ve can tikip iliştek kudretlik ruh tayangalık üçün yüzyıllık musafini besip ötken bolsa mı krallıkını yok atmağa. Yetküçe azap okubet çekken bolsa mı üzlüksüz terakki kıpkaya gel. Bu kımmetlik menevi baylıkla zaman makandın halkıp uzak vakit davamı da yenilinip partiyenin müstekkem itikadi tütmeksti esil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla Congo komünistlerinin capağı çıdap küreş kılış, kurban beriş, tökp koşuş, yol içip ilgirleştek uluk pezileti mücessemlengen. Bu partimiz, devletimiz, milletimiz ve halkımızın kan kenigi çonkır sınıp kırıp, bizden partiyenin kuruş, güllendiriş, kudret taptırışımızını molozuk bilen tembildi. Yani şunumuz hegeklik bilen körüşümüz kerek ki partimiz uzak müddet hakimiyet yürgüzgeçke partiye azaları kadırlada asalla hatırcemlik könüp geliş. Ruhi cihette boşup geliş haleti görülüdü. Bezle hazır obdan demimizni ilav alsak aram ilav alsak boludu dep karap orun bakar emeldar canbakti emeldar bolu vilavatudu. Bezle kime portka, maşina biketki keldiye dep karap, olgı intilmey vatudu. Hükümet işi da, ıhtıdarsızlık, oğrullu kılıp, eplep seplep kün ötküzü vatudu. Bezle özününlü gemini yap, paydı ziyanlığını koydu bulup, mesuliyetini dadıl zimsigi almay, nam menpeet, rahat paragat gibi berli vatudu. Bezle kanay, öten buluşu günü bilip, kıyınçılıktın əgip ötüp gitu atıdı. Kıyın meselini yukarı iştirip koyu atıdı. Ötkelgü hocum kılıp kıyınçılıkını yığındıgan şicayeti ve cengivarlıkı kemçilli bulu atıdı. Mən inkılapını ahırgıçı ilip biriş royini cari kıldırış kereyek de kaydı təkildim. Pişkeden bir evlat inkılapçılarının ur, haraplaşkan yavuz yavunu sürüp eş tohtumay, kıl hezer şökret peres, bavağını doğraştın haman deydiğen inkılabi royini. Komünistlerinin en uluk istek üçün kılgaşka mertle can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cüret bilen deydiğen küreş royini cari kıldırış kerek dep tekitildim. Bunu çonkur oyunup otturu koygan. Hemmeylen oyla pakaylı. 1 milyar 200 milyon ahalısı ba devletimizde sosyalistik zamanı ulaştırışını işka aşırış ne kadar uluq, ne kadar müşkül işe. Bütün partiyadikilerini, kızıl en-enini zor küş bilen cari kıldırıp, kızıl ginge varislik kılıp, komünistlerinin menevi kan tomorunu davamlaştırıp, inkılapçılarının cesurane küreş kılışı royini baştan ahır saklap, yeni seperge atlandıgan, yeni devirde cesaret bilen ilgirleydigan coşkulluğu ve hayati küçünü urgutuş cihetten terbiyeleş ve yitekleş gerek. 6. Partiyanın iştifaklıkı ve merkezlik birlikini yanımı küçeytip, bütün partiyanın bir dakikadan bilen olgu ilgirlişige hakiki kapalatlı kılış gerek. Bayrak roşen halda siyasiye ehmiyet veriş. Partiyanın iştifaklıkı ve merkezlik birlikige kapalatlı kılış partiyanın cini. Şundakla partiyamızın 100 yıllık çoğun partiyaga ayınlı alış.

Bugünkü programımız müşerda yollaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı buz gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Raziya Qadir'nin Yar Şarabi namlı povestinin aldın kısımdan alıp kandık. Şahla ile Erpan'ın münasiyeti kandak tuyuqsız başlangan bulsa, yani şundak tuyuqsız ahırlaştı. Erpan şu ketken beti Şahla'nı ıstap koymadı. Bu axta düşencim bəlmedi. Bu işla Şahla'nın kalısından pekatlı ötmedi. Onun turmuşu da kinoladikidek işla yüz bəgən bilən, kinoladikidek muhabbetin azarı yebla, muid almıştırmende bıraqla yeraqla gidilgın fırsat kəmmeyi vatatdı. Şu arada Sami nədindur payda bulup Şahla'nın turmuşunu deyxim kalayma kan qığla durdu. Şunun bilən Şahla özü tələb qılıp idarısının xizmət ətirdiki düşmekçi buldu. Ondaqda o kənitki bağandinkin turmuşudki bu kömülsüzliklerini undiyalamı? Onun kiyin kükünleri qandaq bula? Bula kızıqsanız, bir kıtağız dağımlı bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılığın Raziya Qadir'nin Yar Şarabi namlıq povestinin davam edib olsun.

0: азайтуду.
1: Токсиклет мингенде бехатерлик калпыгына тогру кийбилим. Бехатерлик калпыгы сизни когдайды.
2: Qadirlik dostlar, hərəkət qilish hayvanlarning tabiiy iqtidori. Shundaqla hayvonlarning mavjud bo'lib turishidagi oldingi shart. Hayvonot dunyosida ost yuguradigan hayvonlarmi, noyda tez yuguradigan hayvonlarmi bor? Buning ichida nurg'un hayvonlarning darajadan tashqari chidamchanligi ham bor. Tuvanda biz tabiat dunyosidagi o'tira va uzun orliqqa yugurish chidamchanligi va yashash iqtidori eng kuchli hayvonlarni birlikda tanlab o'qaylik. 10-sinf qichir. Hayvonot dunyosida qichirning yugurish sur'ati garchi tez bo'lmasmi, ammo chidamchanligi hargiz moddatikidek emas. 9-sinf kala. Kala hayvonot dunyosida chidamchanlik eng tan kuchli hayvon bo'lishi mumkin. Mayli terilgu yer teriydigan kala bo'lsin, yoki Afrikaning suv kalasi bo'lsin, eng tan kuchli chidamchanlikka ega. Uning ustiga u uzun yugurishmi, eng tan kuchli bardoshlik kuchiga ega. 8-sinf Afrika yovishti. Egilnishcha Afrika yovishti yugurish sur'ati jihatida har qanday ishni o'ttirib qo'ymaydi ekan. U tez yugurib qolmay, uzun yugurishkimi, eng tan chidamlik ekan. 7-sinf yovu toshqin. Yovuz toshqin asosan Afrika, Osiyo qatorliq joylarga tarqalgan. Ular intan yuqori temperatura yoki intan tuvan temperaturlik muhit bo'lsa o'xshashli maslishlaydi. Maslishish iqtidori nihoyatda kuchli. Abjil badani tez yugurib qolmay, nihoyatda kuchli qonqitish kuchi va chidamchanligiga. 6-sinf shir. Tabiat dunyosida hayvonlar ichida shir ko'pchilik eng pishiq bildigan hayvon bo'lishi mumkin. Uning yugurish sur'ati soatiga 80 km/soatga yetadi. Uzunqi bardoshlik berishi intan yaxshi. 5-sinf to'g'i qush. Tögü kuş kuşlar içindeki uç almaydıqanlar türü gitabı. Ama ulanın jügürü sürütüge mi salkaraşka bulmaydı? Onun saatlik sürütü 96 km giyitudu. Çidamçalıqı madde tükedek emez. Eğer birer xatalik ekbalgı yol kıpkasa, ula toxtuman jügürüşüne tallaydı. 4-sinf böken. Bökenin türü cemi 80'ne çıxıl bulup, ama növetki bütün yarışardaki bökenlerin sani ancı köpemez. Şun ulan noktalı qoğduldan ayvallar qatarıqı kır gözülgen. Ular tug'ilishidanlar dalada yugurish, dalada naris tepib yeyishni yaxshi ko'rdi. Agar yugurish to'g'risida gap bo'lsa, ular tabiat dunyosidagi eng mashhur mayirlar hisoblanadi. 3-sinf yelpiz. Yelpiz mushuk ailasidagi yugurishi eng tez bo'lgan hayvon hisoblanadi. Yelpizning yugurishdagi sur'ati va chidamchanligi odatiy hayvonlardan eshib ketadi. 2-sinf bo'ri. Bo'ri asosligi insonlar bir qadar oz joylarda yashaydi. O'tkir protsizmiga ega. Uning ustiga qahirdan suvoqdan qo'rqmaydi, yugurishi nihoyatda tez. Oziqlik tutishda nihoyatda chidamliq. 1-sinf ot. Chidamchanligi eng kuchli 10 hayvon ichida ot 1-chi o'rinda turdi. Balkim buning hech kim talash tortish qilmasligi mumkin. Qadimdan tortib ot kishilarning safardagi eng yaxshi qatnash quroli bo'lib kelgan. Necha ming yildan buyon kishilar otni intayin atvolab yiqib keldi. Agar yetarli chidamchanlik va uzun yugurish iqtidori bo'lmasa, balkim kishilarning yaqtirishiga ham erishmasligi mumkin edi. Qadirlik do'stlar, ko'z atyas pasillardan nurg'un kishining ko'zi, burni qattiq qichishib, ularda to'xtamay tushkirish alomatlari ko'rildi. Buni sizlarga zukammikin deb qolmang. Bu balkim gulchig'ning ta'siridan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Odam badanining immunitet tizimining bardoshlik berish iqtidori qalaymaqallashganda, u xatolda tashqi dunyodagi foydali yoki ziyonsiz moddalarni ziyonli modda deb qarab ularga hujum qiladi. Hadadan ziyoda inkas qaytarish badanning immunitet xarakterlik yallug'lanishini, ya'ni ziyoda sezimchanlik reaksiyasini keltirib chiqardi. Ziyoda sezimchanlikning alomatlari qanday bo'ladi? Ziyoda sezimchanlik kesilib, har qaysi yosh bosqichlarda yuz beradi. O'xshash bo'lmagan bosqichda o'xshash bo'lmagan kasallik alomatlari ko'rildi. Balliq davrida ultamratkilik teri yallug'i ko'proq ko'rildi. Yosh o'smirlik mazgilda burun yallug'i, ziqqi kesil paydo bo'lishi mumkin. Yashangan mazgilda ziqqi kesilga ultamratki yondishib ko'rildi. Mutaxassislar tunishtirib bundoq deydi. Oldi bilan kasbiy doktorxonaga berib, ziyoda sezimchanlikning manbasini tekshirib aniqlash kerak. Agar haqiqatan kasallik bo'lsa, ilmiy usulda dori ichib davolanish kerak. Burun yallug'i egirlashib ziqqi kesilga aylangan bemorlarning sezimchanlikni yo'qotish orqali davolashqa bo'ladi. Bu orqali kasallikning tekshirib egirlab ketishini to'sqinli bo'ladi. Undaqda qanday ahvollarda ziyoda sezimchanlikning manbasini tekshirishga to'g'ri keladi? Balliq davrida ultamratga yoki alayda xarakterlik teri yallug'i ko'rilib, ko'ngil qo'yib parvish qilgan bo'lsa-mi unumi bo'lmasa, yoki uzluksiz taraqqiy qilsa, hatto egirlasa ziyoda sezimchanlikning manbasini tekshirish kerak. Agar yoshlarda tushkirish, burun pitib qilish, burun qichish ahvollari ko'rilsa, jumladan көз кычышыш, көз кызырыш, яш төкүлүш, дәмс кылыш катарлыклар болса, һәм дә бу аламәтләрдән аз булганда 2 кылып 1 көн ичидә 1 сааттан артык дәвамласа, зыяды сезимчанлыктан булган бурын яллыгы яки зык кесилдән гума кылышкы булды. Бунда кайфалды чокым тәкшөп төш керек. Яшанганларда үл тәмрәткә, зык кесте тәкрар көрелсә, туслыш характерлык өпкә кесәлекләре пайда булса, хәтта нәфәс алыш кыйынласа, зыяды сезимчанлыкның мәнбәсен тәкшөп төш керек. Әгәр чарчаш, рои җәдәлләштән кийин бу әхваллар күрелсә, чокым тәкшертүш кирәк. Зыяды сезимчанлык аламәтләре күрелсә, вакытыда докторханага берип дәвалыныш. Докторның күрсәтмәсе буенча дәвалыныш кирәк. Буныдан башка зыяды сезимчанлыкны калтырып чыгарган сәбәпләрне контроль кылыш ва уладан сакланыш, мунасип алдынылыш тәдбирләрен кулланып, кесәлек аламәтләренең күрелешен азайтыш кирәк.
0: Бүген без инсанлар хаяты дөш килеп аткан иң чоң тәхдит нимә дигән темада токталабыз.
3: Мәнче урыш, ikkinchi dunyo urushida qazo qilganlar 70 milliondan oshdi.
4: Minoch ocharchilik, yer sharidan 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
5: Vaba va muhit bulg'inishimi nayti qo'rqinchlik.
0: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
5: U nima?
0: Tamak chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
6: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
2: Qadirlik dostlar, pomidor aşxanımızdan daimlik mehmini, meyli pomidor tuxum qormusu bolsun, yoki başqa qormularda bolsun, hammisi kam bolsa bolmaydi. Gerçi biz her günü pomidor istimal qilayotgan bolsak mı? Lekin siz onun nurg'un qiziqarlıq taraflarını bilmasligingiz mümkün. Ondaqda tövende biz onun munosabatlik qiziqarlıq bilimlerini birlikte anlab baqaylik. Nurg'un yıllar burunqi ibtidoiy pomidor bir xil rangi uchuq, sirtqi shakli chiroyliq meva bo'lgachqa kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Keyin keng ko'lamda tarqilish va o'stirish texnikasining taraqqiy qilishiga ergishib, pomidor tadrijiy holda butun dunyo miqyosida muqim yemaklik materialga aylangan. Ondaqda pomidor zoti mevami yoki ko'katmi? Pomidorning zoti meva yoki ko'katda ishkanligi to'g'risida izchil talash tortish bo'lib kelgan. Meva nuqtasidan qaraganda pomidor haqiqatan bir xil shirinlik meva bo'lib, meva turdigilar hisoblanadi. Biz doim sotib iste'mol qiladigan gilos pomidor amaliyotda pomidorning bir xil kichik o'zgargan turi. Ammo oshpazlik sohasidagi kishilar pomidorni ko'katda o'rnida ishlatishga odatlangan. Ikkinchisi rang-qorang pomidor. Gerçi biz adatta kızıl renglik pomidorunu körüp tursak mı? Ameliyette pomidorunun yanı nurgun başka renglik sortları var. Ola serik, kızgıt serik, yeşil, sözün hatta kara renglik. Bu okşaş bulmağın renglikki pomidorlar körü sezimini parık payda kılıpla kalmay. Yani okşaş bulmağın ozukluk terkiplerini öz içi kalıdı. Mesela sözün renglik sortlarının terkibi de siyanidin mol bulup, oksitlin ışıkı karıştırış, kerişinin aldığın ilişkide yakşı ünüm giyge. İnsanlar dəsəbdi pomidorunu zərlik dəb qarğın. 16-cı əsrdən başlarda pomidor tuncu qeytim Yavrupağı kirgüzülgəndə kişilər onun qumalınıb, onu zəhərlik dəb qarğın. Bu xil xata düşəncə qısmən pomidorunun pidigən ailəsi gitə və üsünlük boğalıqı səbəbdən kilib çıxan. Onun başqa aynı çağda Yavrupada ailələr qələy qoğuşun qıçışmışsın qaçıqçı yasıqın. Kislatalıq tərincisi bir qədər yuqur boğan pomidor təqsidiki qoğuşunun erişini kəltürüb çıxırıb, yeməklikdən zəhərini şikilib çıxan. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib, bu xato qarashlar tadrijiy holda ilmiy isbot va amaliy tajribalar tarafidan buzib tashlangan. Pomidor dunyodagi eng olqishga erishgan yemaklik materiallarining biri. Pomidorning har yili yer shar bo'yicha ishlab chiqarish miqdori 100 million tonnadan oshadi. Pomidor oz uchraydigan, bevosita ta'm kirgizadigan yemaklik materiali bo'lib, Italiya chipining pomidor qiyamidan tortib, Meksikaning salsa qiyamigacha, O'rta dengiz rayonidagi salatgacha har xil qo'rimlarda keng ishlatildi. Onundan başqa pomidor tərkibində köp miqdarda vitamin C, oksitlanışqı qarışdırğıcı maddə qatarlıq sağlam tərkiblər boğaşqa bir xil sağlam yeməklik dəb qarılıb gəgən. İspaniyanın pomidor bayramı yəri ili augustun ən axırqı çarşan bir günü. İspaniyanın pomidor bayramıdan nəçi mınlıqan kişi İspaniyanın kiçik pazarı buni olğı jığılıdı. Bu bayram 1945-ci ildeki bir qitimliq tasadibi vəqadın başlangan. Aynı çağda iki tərəf bir-birgə pomidor atqan, nəticədə xoşallıqı tolğan pomidor bayramı çunun bilən barlıqı gəlgən. Pomidor ziyandaş hasharatlarının başqa ziraatlarga hujum qilishining unumlik oldini oladi. Dehqonchilik amaliyotida kishilar pomidorning ko'miqonoq, uzum qatorliq ziraatlar bilan birga terisa, tabiiy to'saqqa hosil qildiganligini payqagan. Bunun səbəbi şü ki, bəzi ziyandaş həşəratlar pəmidor acırtıb çıxarğan alaydı ximilik maddalarğa səzgürkən. Bu xil təbii aldın iliş tizgilləş mexanizmi teyxancılıq doğruların işlətişini azaydıb, yezgilikinin imkaniyyətlik səcilliqini aşırıplı qalmay, yenə ekologiya sistemisinin tamponluqını ilgir sürgən. Ən çoğun pəmidor. Növətki ən çoğun yəki pəmidorunun eğirliqi 3,151 kilogram kilodur. Bu, gayet zor pəmidor.

0: Biz yoluğa ikip gittim.
1: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
0: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Kızı, bugün ananızga ünlü dağınımır etip berişke vaxtınız çıka mı?
1: Ben jığılıştım, kaytkan eken kıtere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaxtımız odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılıp oldu, ısırıp kalmışsın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaxtımız udul kemmeydi.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
5: Apa, siz sulu oynadığı vaxtıda mən sürekke əp koyayım.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cem buluşqa vaxtımız udul gelsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.
5: Buva.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, sərxil küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Kenan dağ olsa tüncü köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mihir bir bulak. Pinhan çeşmesini hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayesini aptap kıbegen. Mihir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mihir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, mini, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mesxuş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Radiolog dostlar, programımızda davomlashtiryapmiz. Ma'lumki, biz hayotimizning ma'nosini oilamizdan, kasbimizdan, xizmatimizdan izlaymiz. Endi xizmat qilish davomida xizmatdoshlar ora, boshliq bilan xizmatchilar o'rtasidagi munosabatlar ora nurg'ulg'an ixtiloflar bo'ladi. Ba'zi do'stlarimiz bek aqlliq, ular o'ziga xos ijodchanlikka ega. Lekin boshqalarning nazarida ancha e'tiborga ilinmay qoladi. Unda bo'lsa, zoti qanday qilganda boshliqqa yaxshi ta'sir qoldirg'uli bo'ladi? Meningcha, buni o'rganib qo'yish kerak. Birinchidan, ishqi boldir bering. Sizning xizmatga chiqish vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolmang. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'ayishib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib borsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan, tarsoqlik qilmang. Xizmatlar davomli kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinov deb tushunish kerak. Uchinchidan, xizmatni xushallik izdang. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'i nazar, tirishib yaxshi ishlang. Hargiz mo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek kipodida bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rindang. Inkas tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundoqla oltin berib tegash kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqurg'uchining o'rinlashtirishiga yetishibmi? Boshliqning vaqti sizningkidan qimmatli bo'ladi. Mayli u sizga qanchalik vaqtli xizmat bo'lib berishdan qat'i nazar, u cho'qim sizning navbatdagi qilayotgan ishingizdan muhim bo'ladi. Undan boshqa shon-sharaf boshliqqa mansub bo'ladi. Shunga har qanday ahvolda boshliqingizning shon-sharafini qo'g'dab qiling. Eğir besik bulun. Her kandak ahvalı yolukkanda soğuk kallık bilen bir taraf kısınız, üstünlükle ilgilen buluz. Başlık ve heridarla xavip işi de çırağını özgertip koymağın kişilerge kail boplu kanmay, işini layık edip bizirgen kişinin tekimi huzurlandı. Bek köp ümit bağlap yetmem. Hemli işinin siz oylığınız dek buluşuğa Hərgiz çox ümid bağlama. Əksincə, sizdə hər vaxt yüz verib atqan xatalıqlara taqabül turuşqa tayyarlıq buluş kerak. Onundan başqa, hökm qılış iqtidarınız yetərlik bolsun. Bir məsələ yoluqqanda tolı bir qərarğa gələnməyidigan yoki başqalarının qərarğa bəklə tayınıb aldığan adamların qədirsiz buluş eniq. Bu tövsiyələri bizə kim bədi? Bizə psixologlar bədi. Şuna başlıqımızga yaxşı təsirat qaldıraylı desək, yuqurqı oxşaş əhvallara alayid əhmiyyət verişimiz kerak. Şundala xizmətimizni süyüb işləyəlayımız, nəticə qazanalayımız. Qənəmizsə güzəl tövsiyələrimizdən keyin güzəl küylərimizni davamlı qozurunla qozurumuz.

Sevimlik radyo anlıqıcılar, şu taptı programımız da olmuş yuvatıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duygusu gərək kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşayışını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizde yar bolsun. Pinondak bolsa, muhabbetlik küy, bizge hemra bolsun.

Yani her aydaki mukim tügünde şu aylık keçirim kılış toluklamasını malum kılıp, aldınki aylık keçirim kılıngan toluklama meblağını acırtıp, meblağının vakti da toğra toluk acırtılışıga kapalı tıkıldı. Bunun başka Dalyan şehri yardım meblağını hemkarlaşıp nazarat kılışını küçeytip, maliye, mağarıp tarmaklarının genişiş mekanizmi orantıp, meblağını icra kılış çereyanda görülgen meselelerini karallik tetkik kılıp hüküm kılış. Hem de ayma ay emri ekvalı karab acırtış tüzümü aslıdı ki, meblağ acırtış aylık hesabatı. Aylık hesabdın kötürüş mekanizmini yürüşleştirip orantıp, meblağı bolgan tekşürüş, acırtış ve işiltiş, başkuruş katarlık erkay salgılarını bütün cereyallık hemkarlaşıp nazaret kılışını, işkaşırışını talep kıldı. Şununla bir vaxta keçirim kılış toluklaması acırtış ekvalini şu yıllık şehirlik hükümetinin netice önümünü bağlaş dairesi kürüzüp, katlık emeliyleştirişini küçe etti. 2025 yılı 9. aydın hazırgıca şehir boyunca okuş işidin bir yıl burun yesliydi bolgan 43.800 bala, bekiş, terbiyeleş kıracitini kemeytiş, keçirim kılış teminatıdın bekraman boldi. 262 milyon yuan yardım meblağı toluk acırtılıp nakleşti. Yesliyde kandak okutuş gerek, balılarının tabi üsp yetilişige yol kuyuş. Yesli Mağaripi Kanunu'nun 56. maddesi de mondak belgelengen. Yesliler okşişi toşmağın balılarının turmuşunu asas kılışı, oyunu asasi pariyat kılıp, sapa mağaripini terakki kıldırıp, okşişi toşmağın balılarının tabiyetki kılışış, emeli meşgulat kılış, bivasite his kılış katılık usulları arkılık ızdın işi, ügün işini en zor derecede kol işi gerek. Kanun, kağızge yizipli koyduğun madde emez. Belki balılarda emeli işidiğen hareket. Güjo ölkəsi Güyan şəhəri Nanmin rayonluq 3-cü təcrübə yəsliyəsinin başlığı Xı Lixun mandaq deyib qardı. Yəsli mərifi qanununu əməliləşdirişdə balalarının dəb bolalmagan gəplərini anlaş, balalarının oxşaş bolmagan ritmiga hörmət qılış, balalarının nöldən başlayıb cəsarətin qollaş, hər bir balını görüş, düşünüş, onlara mülayimlik bilən muamilə qılış kerak. Okutuş emeliyetide Xı Lixun yesli mağaripi kanununu emeliyleştirgili. Çin turgul boludugan 4 işka yığın çakıldı. Birinci, aval anlaş, andın terbiye kılış. Alayda erkekki yolukkanda aldı bilen balının nem deydiğalığını anlaş. Bağa berişke aldırmaslık. Addiyla tüzetmeslik. Balının avazını mağaripinin başınış noktasına aylandırış gerek. İkinci, her bir balının okşumaslıkıga hürmet kılış. Balılarının okşaş bolmağın başlanış noktası, okşaş bolmağın ritmi, okşaş bolmağın talışığı yol koyup, parak buluşunu mağaripinin kımmetlik baylıqı kılış gerek. Üçüncü, öz aldığa iş görüş hukukunu balılarına kaytırıp beriş. Balılarının özü paliyet planlap, kıyınçılıkını oturup koyup, el kılışkı katnışıp, hakiki turda ügünüş ve üst bitilişinin ilgisiyle aylandırış gerek. Dördüncü, talepinin ornuna kollaşın destiş. Bir tutaş ölçem ve mecburi vazifini azaytıp, haslaşkan emrah buluş ve muvaffak kollaşını köpeytip, balılarını muvaffak bolgan kollaş içi de tabi üst bitildiriş gerek. Atanlar kandak hissiyatlı boldi. Ular hatırcan boldi. Yesli Mağaripi Kanunu'nun 53. maddesi de mundak belgelengen. Yesliler ilmi muvaffak bolgan bir günlük turmuş tüzümünü orantıp, dalı paliyet vaxtı kapalet kılıp, balılar uzukluk tamıqı, beden çınıqtırış, bütün günlük sağlamlıqını küzdüş, yemeklik bihatterliki, tazlıq ve dezinfeksiye, yuqumluq keseliklerinin aldın iliş ve onu tizginleş, daim körüldüğün keseliklerinin aldın iliş, katarlıq seyye, sağlıqını sağlaşını başkuruş hizmetini yakışılıp, sağlamlıq terbiyesini küçe etiş gerek. Bu kanunun elan kılınışı, yeslilerinin yesli başkuruşunu kalıplaştırışını eniq asas bilen təminledi. Oçukun etkanda, balılar əmdili yesliye kirgende, atanlar paliyet bir xatırlıkki, sağlamlıq müdafiyesi, ozuqluğunu masajdırış qatırlıq meselelerden azdır köptür ən sıraydı. Otur sınıptaki bir küçük dost yan-yanın aile başlığı mundaq dedi. Okşişik toşmağın balılar mağaripi kanuni, biz aile başlıklarını xatırcam kıldı. Bu aile başlığının deyişçe, yesliğinin dərvaz bir xatırlıkını qoğdaşdın əslərlərini asıraşqıca, sağlamlıqını küzdüşdən, turmuşdən xəbər ilişkiçi bolğan hər bir xizmət inç kişiləngən. Bunun da sırt, bu yəsli müddətdən burun oxutmaydıkən.
Бәлкі өз алдыға әркен ойын ойнаш, тәбей, раван тұрмыш жәрейінде балалардың өз ажитыдың чықшы ұқтыдары, іждімай алақ ұқтыдары вә яқшы пәзілетіні етілдірдікен. Бала есі кіргілі ішкел болды. Дәсләптікі тайын ішчанлықы күшілік, әм бәхірінің ішін білмейдіған, асан чечілдіған алеттің азыр өзі кейім кей әлейдіған, аяқ кей әлейдіған болды. Тихи тәшәбіскарлық білен, адашылар білен достан өтіп, өзара ярдам бер әлейдіған болды. Мечәзі тихім өчқұйырық, қорынмайдыған болды. Деді бұ айлы башлығы.

Hasta buludu, söyreydi, her kıl uşak çekişler bilen dikkat uyamayan çeçidi. Biz balılarının özünü tizginleyip, elektronluk üskünlerden oynayış vaktini muvaffak tahsinleşini ümit kılımız. Lekin, iş onun eksçi bulup, oynayış vakti barğansır uzun sözlüp gitdi. Biz yana balının keyfiyatını özü kontrol kılışını ümit kılımız. Lekin balılar yanıla, yığılıp varan çoran kılıdı diyendik. Әмәлетті бұл қылы есіят жәттікі кішік тоқыныш вәқаларының yüz беріше, көпін чалларда біздің үмідіміз білән балыларының көрсеткен алыты де азырақ қата пәріқ чықып қалғалығыдың болуды. Психологияда күтіш еғіше деп атылыдыған бір сөз бар. Біз әмеше балылар чоңларға ұқшаш қайдылық болыш керек, аңылыш керек деп қараймыз. Лекен әмәлетті балыларының чоңмен құрылмысы еніл етіліватқан мәзгілді болуды. Ular çoğunlarının nimi davet kaldığını inik, toğra ve mükemmel düşünülüşüne atayın. Kuramı yetkililerle okşaş her vakit sergek ve çeken çakkan bulalmaydı. Şu sebepten hatalıkını siz eskertken taktırdı mı, tiz süratte özgertip siz digen toğraya baralışına atayın. Hem ondak mı kıpın bulalmaydı. Öz bitiliş, özlüksüz sınak ve hatalık ötküzüş, şundakla özlüksüz tenşep toğırlaşır yani. Biz fakat Bu çokum menin oylugunumdaki kılıç kerek degen bu irademizden taşlap, balığa ügünü vatkan, üsp yetili vatkan, terakki kılı vatkan hayatlık dep karagandıla, nurgun keyfiyatlarımızdan asta asta boşap, açıgımızdan pesle vatkalıqı neskilemiz. Kodu bir blog yegisi etkandek, balılarının bizden ümidimizden ornayalmaslıqı yol koyuşumuz kerek. Bu, bizden sahne eserimizden rolunu oynanışı emez. Belki özünün turmuş ritmi, hayatlık yönelişi bilen ösüp yetilivatkan müstakil şahısliki üstüde, müstakil hayatlık üstüde izlenişki gelgen buludu. Onunun başka ballar bilen paranlaşkanca belli ötken çağda timlarını ayrışını yöneliş gerek. Psikologlarının bildirişçe, atı bala, anı bala münasızdaki nurgun selbi keyfiyat çekçikinin mücmenlikden gelip çıkan. Ballılar bilen fikir almıştırış yeryanı da, Biz daim ansız aldı balılarının timisi tecavüz kılıp inkar kılımız hem de onlarının timisi ilip gelgen teşvişlişini özümüzden gazbi gaylandırmalımız. Mesela balılarının kandak kıyım kıyıp sırtkı çıkışını tallaşı balılarının özünün bir tallaş timisi. Onun başka balılarının bu pesilgi maskeladığın kıyım tallaşı kapalı kılış ata anılarının timisi. Bunun bilen payda bulgan selvi keyfiyattan saklanış için biz Özümüzden tevellikiden özümüzden temizsin alkıp ötüp balılar kıladığın işinin emmini özümüz vakaleten kılıp almaslıkımız gerek. Şunlakla sana yakışı buludu digen temi bilen onlarının kılıçlarını saklap durmasın, atlap ötüp hem işini özümüz kılıp teyyar kılıp almaslıkımız gerek. Meselen bizden balımız tapşırıkın işleşini kendini söyleyip bizden açıklatkan vakıtta, ya ki biz onun açıklanan vaktimizde, biz daim yoşurun enimizde, onun neticesinin yakışı bulmaslığı, Менің мағарыпты тұтқан yolumның мәғліп болғалықын білен бара вәр деп қарабалымыз. Шының білен біз әсілді балығы тәвә болуш тегішлік, өзі ижра қылыдыған бұ теміні мәжбүрі өзімізге үкілі алымыз. Біз оны тізіләш, әйдәш, тұллаш, әтті вакалатан езіш арқылық. Балыны өзінің мәсулеті болған тапшырық ішләш бұ алытыдың татып чықырып, өзіміздің тәшвішленішімізді пәсәйтішке ұрынамыз. Әмілетті біз ішілерінің оны орынды қылып етішіміздің асасық сәбәбіміз тегіден сүрішчігенде ата-аналар өзінің тәшвішлішіне, өзінің жіддішілікіне пәсәйтіш, өзінің ритміға баласыны сыңдырыштың болуды. Әмілетті балымызға ғазіпімізді чықарыштың көрі, біздің қылышқа тегішілік тегімі яқшы бір еліміз, балыларыны өзі үстігелішкі тегішілік мәсулетіне, өзі актив үстігелішкі yol қойышымыз, құсулыны тепіп берішіміз, ve onun maslaşıp, onun tallışının akıbetini özgü düşündürüşümüz gerek. Mesela, ben tapşırıqdan sizden şınız kellekini bilmem. Hem bunu özünüz tamamlaşınız gerek ki buludu. Eğer siz tamamlamaslıktan tallısınız, onun buludu. Fakat etki bir kadar akıbetlerge, özünüz götürüp özünüz berdaşlık verişiniz mümkün digen usulunu kullanıp baksanız buludu. Ata anı bilen bala özlerinin temizini ayırışını ügengendiğin kiyen, Tabi halda balılarının hareket sebebinin asallı açıklanmaydıgan bolumuz. Çünkü bu vakti sonu özümle işemez balam özü kılıdı. Eğer bu bir minut kılmasa kilerki bir minutta ya ki kilerki beş minutta
Yəni bir vaxt özü qılıdı deyib oylaysınız.

0: tok yetkizüş, besim özgertiş kuruluşta, lenge boyçu ötküzgü sim tartış meşgulatı kanat yaydırılıp atıdı. Devlet elektr tori, Şinjan elektr energiya çeklik şirketi, kuruluş şöbsi, birinci tur başkuruş merkezi, türün nek meydanını başkuruş, tizginleş məxsus mesuli. Wu Shiping muhbirga, kuruluşun Şinjan bölgedeki 100 kilometrden aşıdığan lenigiyasının deniz yüzden 3800 metr egizlikteki altıntak adamsız rayonunu kesip ötüdüğanlığı. Bunun ötküzgü sim tartıp dəl jaydı kuruluş kılış ve bexatterlikini başkuruş, tizginleştin qiyillik dəriyetisini aşırıp etkerlikini eytip ındaq dedi. Bütün rayonunu rəqamlaştırıp, uçur toplap, model turguzup, kuruluş xayıp xatırıge aldın hüküm kılış, kuruluş layihasını dəl jaydı əlalaştırışını şıqaşırıp, egizlik, çöllükten adetten taşkırı yukarı besimlik sim tartışının bexatterliki ve qeylipleşişini önümlü gösterdi. Kuruluş ne? Bu yılının ahırda lenge boyu tutaştırıp, 2027 yılın işe kırıştırışını mülçerledik. Şu çağda, Garbi Şimal elektr torunun yen energiyatın payılınış nisbeti körnerlik ösüp, yen energiyatın öz ara toluqla payılınış şaqiqi alğı sılcıdılıp, Canobi Şinjan ve Çinxay'nın xayşedeki ahırki 3 elektr torunun tokbilen təmirli süpeti östürüldü. 80 ayının ahırgıca, Şinjan memleket boyucu kölümü en çoğun ölkü derecelik 750 kV'luk asası qol elektr torunu kurup çıkıp, işki kısımını təmirleydiğen 8 hal kısımdan tor, sırtkı yetküzüldüğen 5 lenigiyadan ibaret asası tor ramkı endiyesini şekillendirip, devletinin energiya bilen təmirleşki kapalatlı kılış ve tipini yeşil, töbün karbonlu kılıp özgertişideki mühim trekke aylandırdı. Nöbette, Şinjan'ın rayon halkı tok yetküzüş iktidarı 33 milyon kilovatkı yetip, yeşil tokunu sırtkı yetküzüş kölümü sıcıl kenaydı. Yeşil tokunu hem sırtkı çıkırış hem şiltiş gerek. Devlet elektr tori, Şinjan elektr energiya çeklik şirketi, mevkani bütün memleket energiyası bir taktı şahmat buluşku koyup, istroluk payılınış sistemisi ve bazarlaşkan soğudu mekanizmini üzlüksüz mükemmelleştirdi. Devlet elektr tori, Şinjan elektr energiya çeklik şirketinin akbarat bayanatısı Liu Wenlong, şirketinin əkli iktidarlıq uğurlaştırısıp sığı dayanıp, yen energiya kuvvetini aldın mölçerleşinin toğırlıq nisbitini 96%'den köprak gösterip, yen energiyanı inçkileştirip tənşep, yürüştürüşünü şıqaşırdıqalıqını tonuşturup ındaq dedi. Yen energiya kuvvetini aldın mölçerleşinin inıqlıq dəriyetisini sıcıl östürüp, ölkiler ara elektr energiyası da öz ara yardan bir layihasını udulluq əlalaşdırıp, lenge arqılıq tok yetküzüş yoşurun küçünü canlandırıp, ölkü alıqı tok yetküzüş önümünü en zor dərəcədə östürümüz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qılıdı. Bu yıl 1 aydan 9 aygacha avtonom rayon bo'yicha universal qatnash turaqlik mulkiga 60 milliard 774 million yuan mablag' selinib, bultur qushu mazgildikidan 2.88% ko'payib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotini puxta qatnash kapolati bilan ta'minladi. 1 aydan 9 aygacha Şinjanning universal qatnash turiga solgan mablag'ida doirasi keng qurilmasi a'lo bo'lishdek yaxshi vaziyat borligi keldi. Tur sonliq ma'lumotidan qaraganda vokzal yuk maydoni qurilishi gavdalik o'rinda turib, jami 4 milliard 635 million yuan mablag' selingan. Yezi taş yolu kuruluş salmıqı sıcıl zoraytılıp 10 milyard 613 milyon yuan mablag' selingan. Devlet yolu, ölkü yolu, gol liniyası selinmesinin iğrit kuluk rolü sıcıl cari kıldırılıp, 37 milyar 618 milyon yuan meblağ selinip, umumu selinmenin 60%'ın köprakini egilgen. Devlet yolu, 3033 liniyası, Köytün, Maytağ, Kuça, yukarı süratlik taş yol turunun gol liniya kuruluşta, bölekü bölüp tasdiqlaş, bölekü bölüp kuruluş kılış endisi kolunaldı. Bu yıl turaklık mülke 11 milyar yuan mablag seliş planlandı. Devlet bayramılık demelişte kuruluş işçileri kuruluşunun birinci sepidi çın durup, kuruluş müddetini çın tutup, süratini tizletip, süpetki kapalatlı kılıp, türü kuruluşunun süratini tizletip, ünümünü aşırışını bütün küş bilen alığı sürmekte. Devlet yolu 3033 liniyası, Köytün, Maytağ, Kuça, yukarı süratlik taş yolu türü topu kuruluşu, 7.

0: İşdoqtan bölükünün xizmətçisi Peng Fei mündaq dedi. Tür bölümümüz xadımla maşini püskünlərini bir tutaş planlap təqsimləb, paydılıq avarayı şəraitini çın tutub, yol ulan tındırış, yantoluğunu qoğdaş və kövrük süngüc kuruluş qatarlıq türlük məşğulat noxtısı kuruluşlarını alıq sürüş bilən billə, bir xatar işləb çıxırış məsuliyetin çınıtıb, puxtılab, türlük tügün noxtı vəzifələrini tırışıb aldığı sürüb işləb, Tür kuruluşunu puxta qadam bilen alıq sürüşke hakiki kapaletli kılıb atıdı. Növetten ölki yolu 12. liniyası Turpan 7-Qut 90 Balğuntay taş yol turunun erkaisi bölektirde kuruluş tertiplik alıq sürülbekte. Köşeyen tonili bütün liniyadaki yadroluk tizgillenme kuruluş. Kuruluş xadımları tonelini çıngıtış, müstəkəmləş, daşqal çıxırış qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik qanat yaydırıb atatdı. Bu cəriyanda hər qaysı iş xalqıları zıt cipsilaşdırılıb, kuruluş ciddi tərtiblik elib verildi. Şincan yol körü kuruluş Qoroyi Çəklik Şirkiti, Ölki Yolu 12. liniyası 7-Qut 90 Balğuntay Taş Yol Türü, 90 Toxtan Bölükünün Muavın Direktori Cao Yue Mündaq dedi. Türpütü katnaş başlangandın ki, Turpan Bayınğulun Oblast Arısıdaki katnaş besimini zor derecede yeniklitip, Şarık-Garip Yenilicideki yukarı süratlik kol liniyasını yeniden köpeytip, Lianyungan, Korgas yukarı süratlik taş yoludaki avtomobillerini tarkaklaştırış şaraiti hazırlap, eşya obrot ünümünü östürüp, transport tennerhini tecep kalgılı buludu. Növette kuruluş bütün yıllık 90 milyard yuan meblağ seliş nişan vazifesini tamamlaşının açkışlık baskıçıgı kirdi. Avtonom rayonluk katnaş transport nazarti kuruluş başkuruş başkarımızdan başlıqı Li Yafei şaraiti hazırlanğan barlıq kuruluş kılınıvatkan katnaş kuruluş türlerde bir türge bir layihe, bir tonelgi bir layihe boyuca kışpesilli kuruluş kılışını təşkilləş planının tüzülüp tamamlanğanlıqı. Yıllık türlü kuruluş vazifelerinin muvaffakiyetlik tamamlanışına hakiki kapaletli kılınadığını bildirip mündaq dedi. Bu yıl kirgenden bu yan katnaş kuruluş selinmesinin muqum eşişi, yukarı tövən ekimdeki kesiplerinin taraqiyatı ve iş kurulaştırıp kırımını aşırışka küçlük türtükü boldı. Katnaş ul əsliyalarının sıcıl mükemmellişi yanımı ilgirliyen halda Şincan içindeki aylınışını ravallaştırıp, Şincan'ı kırıp çıkıştaki katnaş iktidarını östürüp, ünümlük selinmini kengeytiş, iktisatının eşini mokumlaştırışta mühim traklik rolünü cari kıldırdı.
1: Stansımız xabri. Küz pəsli kırışı bilen Abdonum rayonudaki cayla yeğesi işçidiğin su bexaterliki, oltıraqlaşış muayetinin dereytisini özdürüş, yollarını özgertiş, qatarlıq noxtlıq sahalarını çördəb, bir türküm yeğesi ul əsləhə türü kuruluşlarını tezletib, yeğesi kentlerini gülləndirişki küş qoşdi. Növette, Nılqına Ayas'tan Yağı Ulastay yesi Kökbayi kentdeki oltıraqlaşış muhiyeti boyunca iştep beriş yolu bilen yardım beriş türde tez kuruluş kılınıp atıdı. Bu türge cəmi 8 milyon yuan yakın məbləğ selindiğin bulup, asasqi 15,5 kilometrlik kum şeğillik yol, 2,4 kilometrlik beton yol, hendi 8,2 kilometrlik piyadlar yolu yasılıdı. Türk pütkeninkin, yezgen yol katnışı ve oltıraqlaşış cahitki yürüşlük əsləhlərini mükemmelleştiriş işğa şuruludu. Nılqına Yelik Təminat Soğudu Kooperatifinin Kökbay kentide duruşluq xizmət ətirdinin muavın başlıqı Çın Fey Çong mündaq dedi. Bu türde muayetini tüzəşdən yol kuruluşunu maskadanda alğı sürüşke əhmiyyət berib, yolun işki qasınıqıda köpləb, meyveli köçət, qarı yağış tikib, kuyaş energiyalik yol çırgıdan 157-ni ornitib, kentinin umumi qiyabdini, umum gözlük yaxşılaşını neşalladıq. Kuruluşunu 11-ci ayının axırda umum gözlük tamamlaşını mülçərlədiq. Qutubi nahiyasının yez yolu 631-ci liniyası yezi taşyol kuruluşu türü yakında asası cəhətdən tamamlandı. Bu türki cəmi 11 milyon 800 min yuandan artıq məbləğ selinğan bulub, umumi uzunluğu 15,5 kilometr. Bu türde 3-cü, 4-cü dərəcəlik taşyol ölçümü boyunca kuruluş qılındı. Kuruluş bitkeninkin, liniya boyutki 5 kentiki kent ahalarının səpərgi çıxışı, yezilik məhsullatlarına toşuşuğa kolaylı.

0: şekillendirildi. Abdanım rayonluk yezgilik fenler akademiyası ziraat uruk plazması baylıkını yığış, saklaş, bahala bekitiş ve icadi paydalanış kolektifinin başlığı Can Yen mındak dedi. Bu ambarının layihadaki umumi sığımı 400 bin nuskı bulup, birinci kararda 250 bin nuskı saklaş iktidarını hazırladık. Bu buğday, konak, kivez, koğun katarlık 58 türdük ziraatını öz içine alıdı. Kelgüsü 40 yılda Şincan'ın uruk plazması baylıkını satlaş ihtiyacını kandıralaydı. Bu ambarının kuruluşu, Avtonom rayonunun uruk plazması baylıkını satlaş ve onundan faydalanış stratejiyelik süpsiği iyi kıldı. Tençidin ayırıp saklaş bilen, tırık tençidi saklaşını birleştiriş arkalık, uruk plazması baylıkı ekip yetişinin önümlük olduğunu elip, kurgak, şorluk, yukarı temperatura katarlık, intayin nacar muhitka mas keledigan, bösüş karakterlik sortlarını tallap yetiştirişini materyal asası bilen təminligini bolut. Can Yen muhbirga, devletning O'rta Osiyo xos ziraat uruq plazmasi boyligi, o'rta mazgillik ambari, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qiladigan davlatlar bilan bo'lgan uruq plazmasi boyligi birlashma tadqiqotini cho'nqirlashtirib, O'rta Osiyoga yuzlangan xalqaralashgan uruq plazmasi boyligini qo'g'dash va almashtirish markazi barpo qiladiganligini aytib mundaq dedi. Otur mezgillik ambarga tayinip, devlet derecilik Otur Asya xas ziraat uruk plazması baylıqıdan ortak bahirilini süpüsüne küçep kurup, devlet işçi ve sırtıdaki 40'tın artık pen tatqiqat aparati, sort yetiştiriş karxanası bilen uruk plazması baylıqıdan hemkarlışı paydalanışını çoğunkurlaştırımız.
1: Stansımız Xabri. Devlet bayramıda Tian Shan'ın canıp şimalıdaki nurgun emgekçi birinci sept çan turup işlep mesuliyetini toluk ada kıldı. Ular iş orunda çan turup töhp koşuş ruhiyeni namayken kılıp herkit arkalık mesuliyetini zimmek ilişini emelde görsetti. Devlet bayramlık dem ilişte çigra halkıgan sayahat, sol işleri boy çıkayan şiş, uruktuğun dost braderlerini yokla sebebiden çigradın girgen çıkan yolcular sıcılaştı. Ürümçi Oyosiye Porti, Tamuşna, Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponktedeki hizmetçiler, Kenişki Tekşürüş, yolcularını yetekleş, tertibini koktaş katarlı hizmetlerini kilitlaştırıp kanat yaydırıp, Çigra'dan girgen çıkanlarının Tamuşna'dan raban ötüşüge yukarı önümde kapalatlı kaldı. Ürümçi Çigra'dan kırış çıkış, Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkti, Vazife icra kılış birinci etirdinin Cavdav Yüeni Yüsin mındak dedi. Bu yıl iş ornumda devlet bayramı ötküz batkınımgı 10 yıl boldı. Bayram mezgilide künüge 42'dek nöbetçi ayrıplan katınap devletimizgi sayahatge gelgen çet 50 yolucu 56% köpeydi. Bayramlık dem iliş mezgilide tok teminatı kapalı tıkılışta iş aksap kalmadı. Köktoğay, çıra katarlık caylardaki tok bilen teminleş tarmaklardaki bağırlık kadımla iş orunda çıntırıp yezikken çoğun küçük koçlarını arlap tok yolu ve üsküllerini tekşürüp tok şiltiş yoşurun xaybini vaxtıda tüketti. Kesbeciriş közlikini normal ecep keç gündüz nöbetçilik kaldı. Devlet elektr tori çıranlığa yelik tok bilen teminleş şirketinin közlikti kesbeciri göçüsü Zulhayat Yakup'ındak dedi. İş orunda çıntırıp, amanın kalgan vaqtta kesip becerelişige kapalatlı kıldım. Nurgun karxana bu dem iliş mezgilide bütün küçüblen işlep çıkırışını çıntutup, yıllık işlep çıkırış neşcanını tamamlaş üçün bütün küçüblen atlandı. Mori Kazak Abdunum'la yasetki Şincan Dongfang Şamal İlikleri Yen Energiye Çeklik Şirketi de türlük çoğun tipteki akıl maşini üskülde tez süratte ayılınıp, meşgula tertiplik ilip bir yerli batattı. İşçiler bir türküm yeğen zakazını ülgörtüşü bilen aldıraş idi. Karxana türlük arkı sep mülazmet kapbaltı hizmetini pahalı yakşı işlep, türlük yardım pulunu toluq vaxtıda nakleştirip, iş orunda çıntırıp işlep atkan işçilerga karxananın illiklikini yes kıldırdı. Şirket işlep çıkırı seyğinin süpet tekşürüş rayonunda süpet tekşürgücü Joe Yavin iş orunda çıntırıp, Şamal generatoru kanıtını bir-birlep umum yüzlük ençik tekşürüp ölçep, məhsulat süpüti ötkülünü qatdıq egeledi. Joe Yavin mundaq dedi. Şamal generatoru kanıtının süpüti tok çıkırış ünümge beybası təsir görüstüdü. İş ornumda çıntırıp, her bir şamal generatoru kanıtının tələbki uyğun buluşuğa kapalatlı kılı mən.
0: Stansımız muhbiri balığın haber kılıdı. Cungu Poştu Guruyi Tarbaqtay Vilayetlik Şöbe Şirketi'deki 17 hizmetçi devlet bayramılık demeyelişte işi ornadı çın durup tiz yetküzüş eşya obrotunun ravan yürüyüşüye bütün küşü bilen kapaletli kılıp posulgularının her millet anmasının koluğa del vaxtıda yetküzüşüye hakiki kapaletli kılmaqta. 10 ayının 3-cü günü Cungu Poştu Guruhi Tarbaqtay Vilayetlik Şöbe Şirketi bir taraf kılıç merkezinin ayrış meydanında kaynak menziri varlığı geldi. Ayrış meydanında hizmetler tertiplik işlerini batattı. Hizmetçiler devlet bayramılık demi ilişte tez köpü yuvatkan tez yollanmalarını gözde tutup iş taksimle hemkarlaşıp savma kılıç, ayrış, atom bilgi kaçlaş katarlık türlü hizmetlerini tertiplik kanat yaydırdı. Tez yollanmalarının besilip kalmaslıkı, taksimlep yetküzüşünün keçikip kalmaslıkı bütün küş bilen kapaletle kılış üçün her kaysi iş tertiplerini zıç, cip sılaştırıp yukarı ünümlük aylandırışını işkaşırdı. Tez yetküzgeçi Li Qifeng mındak dedi. Birkaç gündüm buyan tez yollanma görünerli köpeydi. Ahallarının tez yollanmını tezden tapşırabiliş için vakit, ünüm ve süpetini çın tutup ayrış, yetküzüş işlerini ismini koşup işlep tamamlavatımız. Yani posulkılarını şehir rayonu ya ki çigradaki çarvıçlık rayonları karavan yetküzüşke bütün küşü bilen kapaletle kılavatımız. Tez yetküzgüçler şehir yezlarda aldıraş işlep, iş ornadı çın durup illiklik yetküzüp, bayramda kişini təsirlendirdiğin mənzeri şəkillendirdi. Çöçək şəhəri Abdira Yesi, Otur Abdira kənt ahalisi, Can Cırçın, poçta xizmətçilərinin bayramlıq səmimi mülazımıdını alqışlatmadaq dedi. Bayramlıq dəmiliş günlərdə poçta tez yetküzüş xadımları dəm almayı işləb, tez yollanmalarını vaxtıda yetküzüb yeri vatıdı. Yollanmalarını vaxtıda tapşırı bilib nait xuşal bolduq, bək yaxşı boldu, ula bək cəpa tartı vatıdı. Növbette Tarbaqtay vilayetinde bütün rayonunu kaplayan Ravan, yukarı ünümlük şehir yezi tez yetküzüş mülazime toru kurulup, 68 yezi bazarda tez yetküzüş tor noktaları umumi yüzlük caylaştırıldı. 666 memuri kentte, kentlercilik poşta tez yetküzüş universal mülazime ponkütü bilen toluk kaplaş işe aşırıldı. 70'den artıq şəhər yeza tez yetküzüş məxsus liniyasıda hər günü berib gelib mukum yürüşüş işqaşırılıb, yezi kəndlərdə yetküzüş mülazimət tosqı ravallaşdırıldı. Cungu Poştu Guruhi Tarbaqtay Vilayetlik Şöb Şirketi bir taraf kılıç mərkizinin kəsib başqurğuçısı Çang Yacay şirketinin dəmiliş məzgiyildə adem küçü, transport küçü və maddi əşya baylıqını ilmi tənşəb bayramlıq yetküzüş mülazımıtının yuqarı süpətlik, yuqarı ünümlük buluşuqa bütün küş bilən kapaletli qılavatqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Nahiya, yeza, kent, piştericilik təqsimləb yetküzüşli niyəsini noxtuluq əlalaşdırıb, abdombel və yetküzgüçlərini köpəyitib əvətib, yezi bazar və çarvıçılıq rayonlardaki hər bir posulukunun vaxtıda yetküzülüşüyə həqiqi kapalətli qılıb, bayramlıq dəmiliş küllərdiki əşya obrotu da o axırqı bir kilometrini ravallaşdırışqa bütün küş bilən kapalətli qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəm ilişdə Abdonum rayonunun hər qaysi caylardakı muzeylarda ekskursiya yuqarı dolqunu götürüldü. Dövlət bayramlıq dəm ilişdə Şincan muzeyi noxtlıq təyirliğən Neya xarabılıkı qaytış, Şincan Neya xarabılıkı rəqəmlik çoğun körgəzmisi yen qiyabətdə namayan qılındı. Bununda rəqəmləşdirib yenlik yardış şəklədə Neya qədimi şəhərinin şallıq mədəniliki qaytı namayan qılınıb, ekskursiyacilə yenci ekskursiya qılış təsiratıqı iki qılındı. Şincan muzeydi yenə Şincan tarixi mədəniyyət yadıqarlıqları körgəzmisi, Conxua Kimxab keçtisi, 5 yolduz çıxıb şərqdən Ahmet gəldi Conquğa deyən xət keçtiləngən Kimxab yenlik dövlət göhürü körgəzmisi qızğıldıqı sicil yuqarı bulub zor türküm saya həcini daqa qılışqı cəlib qıldı. Sayacı Şi Xiaofang mındaq dedi. 5 yolduz çıxıb şərqdən Ahmet gəldi Conquğa deyən xət keçtiləngən Kimxab yenlik dövlət göhürü körgəzmisini görüş üçün muzeyə gəlişini tanladım. Buni burunla anlığan idim. Bu qitim təlimge öz gözüm bilən görüb intayını xuşal boldum. Qumul Петровый Завур музейда экскурсия қылғылы келген саяхатчыларның айығы үзілмеді. Музейда дөлет байрымлық дәм елішті күтівелінған саяхатчы 20 мыңдан ашты. Жай-жайлардың келген саяхатчылар қымметлік Петро Завур ташқатмысы әбірішкісі алды да қадымыны тоқты деп, көргесімі тоныштырышны әстайыл көріп, пәнні омымлаштырыш түшендірішіне көңіл қойып аңнады. Tədqiqat öyrənmək üçün gələn nurgun oxucu bu yerdə qədimki canlıqlara dair bilimlərini öyrənib, geologiya cəhətdə fənni ümumiləşdirişin özgücə sehri gücünü çökməsini dedi. Oxucu Wang Jinxuan mündəq dedi. Petrozavr dinozavr emas. O uçuduğan və yer beğirləydiğən hayvan. Muzeyə yenə gəlib Petrozavrğa münasibətlik texniki bilimlərini öyrənməyə ümid qılıram. Eli muzeyimi qaynam taşqınlıqqa çömdi. Muzey yolğa qoyğan boğub boyaş, oyma rəsim nosqılaş qatarlıq, qeyri-maddi mədəniyyət miraslarını sınaş fəaliyyətləri sayahatçıların çoğunqır yaxtırışıqı erişdi. Köpçülük qol silib işləşdik əməliyyət davamıda ənənvi qol hönəri bəncilikinin özgücə sekre küşünü esqilib, dövlət bayramını özgücə şəkildə xuşal qoram ötközdi. Wang Zengzhi ismli bala abisi bilan bu yerda unutulg'isiz bir kunni o'tkazganligini bildirib bundoq dedi. O'yim rasm nusxalashni sinab intayin xushal bo'ldim.
0: Stansiyamiz qabri. Davlat bayramilik dam olishda Xinjiangning madaniyat sayohat bozori sijil jallandi. Jayla qalbni yillatish, xalqqa naf yetkazish tadbirlarini yo'lga qo'yib, ko'pchilikni xotirjam, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Dövlət bayramılıq dəmelişdən Qashqar şəhəri Nurgun sayahatçı kütüb aldı. Qashqar şəhəri yolucular yuxarı pəlləsigə hazırlıq görüş üçün 13 çayda xalqı nəb yetküzüş toxtalığı meydanını əksiz eçibətib, Mənziri rayonu Soğudu Çəmbirgini qablıqan 2492 toxtalığı ornı bilən təmirlədi. Yəni, kün boyu əksiz eçibətiş bilən pələmpəysiman yerin bahada etibar verişinə birləşdirib, dəmeliş məzgilədə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsinə əl qıldı. Qashqar şəhərlik mədəniyyət təndərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarəsi sayahat süpütünü qəlibləşdiriş bölümünün başlıqı Cın Rung Rung mündaq dedi. 7 rayon bölgedeki 1978 toxtalığı oranını kün boyu əksiz eçibətdiq. 6 caydaki 514 toxtalığı oranı da pələmpəysiman yerin bahada etibar verişini yolu qoyduq. Toxtalığı oranını sayahatçı köp mərkəzləşkən mənzeri rayonu Soğudu Çəmbiriki ətrafı da təsis qıldıq. Avtonom rayondagi joylar yangi energiyalik o'z avtomobil sayohati avtomobillarning yurishiga qulaylik yaratish uchun to'q qachalash mulozimligi kapolatlik qilish xizmatini faol yaxshi ishladi. Turpan shahri manzeri rayoni atrofida 1 kilometrlik to'q qachalash chambiriki barpo qilib, 3282 to'qlig'ini ishga kirishtirdi. Şiho şəhəri toqluğunu məxsus təkşürüş, remont qılış, asıraş xizmətini umum yüzlük qanat yaydırıb, bayram məzgələdə yeni energiyalik avtomobillərinin qolaylıq, yuqarı ünümdə toq qaçılışını bütün küşbələni kapalətləndirdi. Şiho şəhəri Rongxin Lüyuan Pən Texniki Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin texniki Jiang Jinlong mündaq dedi. Təbəllikdiki toqluğunu hər günü 21 təkşürüb, sınav remont qılıb, bayram məzgilədə hər bir toqluğunun normal, muqum yürüşçəgə kapalətli qıldıq. Bayramlıq dəmbiliş məzgildə Tianşan boğdu külü, Qarıcon qatarlıq mənzəri rayonları, mülazimət xadımları və avtomobillərini köpəyib səplədi. Həm də sayahatçıları liniya cəhəti məsləhət veriş, əksiz çay bilən təminləş, xalqı qolaylıq yaratış, yardım veriş, yoləş qatarlıq illiqlik yetkizüş mülaziməti bilən təminləb, köpçülükni texmi azadı sayahat qılış imkaniyyəti iki qıldı. İşki Moğulluq sayahatçı Ji Shangyan mündaq dedi. Mənziri rayonlarının əsləhələri mülazimətinə ait yaxşı ikən, güzəl mənziriyə yaxşı mülazimət qoşulubdu, kelishga arziydi ekan. Endi avtonom rayondagi 16 shahrning avaraydin ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, ba'zida o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 9 dan 16 selsiya gradusgacha. Oltayda havo bulutli, temperatura 5 dan 14 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli, temperatura 7 dan 14 selsiya gradusgacha. Ғылжыда ауа бұлытлық, температура 5-тен 17 селесия градус құча. Борталада ауа бұлытлық, температура 6-дан 17 селесия градус құча. Қарымайда ауа бұлытлық, температура 11-дан 18 селесия градус құча. Күйтінде ауа бұлытлық, температура 7-дан 20 селесия градус құча. Шейханзда ауа бұлытлық, температура 6-дан 17 селесия градус құча. Санжида ауа бұлытлық, температура 11-дан 19 селесия градус құча. Құмылда ауа бұлытлық, температура 10-дан 24 селесия градус құча. Тұрпанда азырақ ямғыр яғыды, температура 20-дан 30 селесия градус құча. Корлыда ауа бұлытлық, температура 13-дан 24 селесия градус құча. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 12-дан 23 селесия градус құча. Атышта ауа бұлытлық болып кейін ечіледі, температура 13-дан 26 селесия градус құча. Қашқарда ауа бұлытлық болып кейін ечіледі, температура 12-дан 25 селесия градус құча. Хотенде азырақ ямғыр яғыды, температура 14-дан 26 селесия градус құча. Үрімчіде ауа бұлытлық болып бәзді өткінші ямғыр яғыды, температура 9-дан 16 селесия градус құча болыды. Өрметлік радио аңлығычыда. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Илми Нұр Хисамыдын, мұхарири Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхарири Зулхумар Құрбан, дикторлары Зулпия Махмұт білән Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатин абончила терминалын чүрсеңіз, техникеп сәрхіл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.
2: Жоңқа халық жұмыритінің Милләтлер Итпақтықты тәрәқиятыны үлгірі сүріш қануны 2026 жылы 7 айының 1-ші күнінен башлап yolga қойылды. Жоңқа милләте ортақ кәудес еңіні мұстәккәмләп, жоңқа милләте ортақ кәудесі құрылышыны алғы сүрейлі.

有囊有塔子，没结过婚的羊。

Yemen'deki kuzey krallıklarının kolunu kaydırıp aldı. Şu günü sel burun Yemen Zuntun Rehberlik Komitetinin reisi devlet aparatlarının yürüyüşünü esliği geldiriş. Sanane azat kılış hem kuzey krallıklarının topluluğunu ahırlaştırış için Yemen sehri hareketini başlıkallıkını cekarladı. Saudi Arabistan'ı başçılıkıdaki Köp Devlet Birleşme Armiyası'nın bayanatçısı şu günü Köp Devlet Birleşme Armiyası'nın 100 küreşçi ayrıplanının şu günü seherde Yemen sehri hareketine katnışıp 324 muhim nişanını veyran kılgallıkını cakarladı. Yakınki mezgilde Kusey Kurallıkları hükümet armiyası gibi olgan hücumunu küçeytip Taiz ülkesi de nurgun muhim rayullarını kontrol kıldı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Ongumu koyup beğenmeydiğen avtomobil tipi aran 2,14% ilgiligen bulup, rayonlağı kırış nispeti de iğir derecede üzülüp geliş ehvalları mevcut iken. Avrupa'daki 7 çoğun soda avtomobili yasa şirketi yakında birleşip, nazaret kılış başkuruş katlımının ul kuruluş bilen siyaset cihetteki hangini hakiki tügütüp, bulgumu koyup beğenmeydiğen transportini kölemleştirip işildişteki tosal olanı tügütüşünü müracaat kıldı. Batarya, elektr motor, tokluk tizgiller sistemisini özü tetkik kılıştın, hidrogen energiyesi uğrulaştırması gıçe, dünya teminat zencirdin bir gevdileşken toşuş küçü layesi gıçe, birlik hıl mesulatını çet el güzlendiriştin, ekologilik çet el güzlendiriş, ümek teşkillep çet el güzlendiriş ki karab tez terakki kılış gıçe, Jungo soda otomobili karhanıları bütün dünyadaki xeridarlarını köp hıl yeşil imkaniyetlik sicil hel kılış layesi bilen temel dedi. Jungo İğir Otomobil Groyi körgezme ornıda mehsus Avrupa Gol Liniye Transportu üçün zakaz kılıngan yeni bir evlat Şendi 8 sap tokluk sörgücü otomobil nurgun tamaşı bilanı celip kıldı. Bu otomobilga 20%'ten 80% kiçe tok kaçılaşka 23 minutlu vakit getirdi. Yürüş musabisi 500 kilometreden aşıdı. Batarya teklikini bir gevdileştiriş, katlımı tok özek kurulması katarlıkla layelenip, yenikleştiriş ve musab tenkponlukı yenimi işgaşırıldı. Jungo İğir Otomobil Groyi yine şamal elektri, yorukluk volt, energiye saklaş, toklaş, batarya almıştırış bir gevdileşken energiye toluklaş ekologiyesini berpa kılıp, energiye saklaş, batarya almıştırış, tez toklaş, köşme energiye toluklaş, akli energiye başkuruş bir gevdileşken mükemmel meydan ponkıt sistemisini berpa kılıp, xeridarlarını tok bilen temilleş, esleğe kuruluşunu tartıp, ticaret başkuruş kıça bir yürüş mulazimet bilen temilledi. Çeri soda avtomobili, birleşme yük avtomobili, Fenghuang namlık sap tokluk yük avtomobili bilen, Yun Fenghuang namlık tok maylık yük avtomobilden ibaret, iki hıl halkara bazarga yüzlendirilgen yeni avtomobilini bazarga saldı. Hem de Goshen Gauke, Dianlala körgezme avtomobili yorukluk volt, energiye saklaş, toklaş, batarya almıştırış bir gevdileşken hel kılıç layihasını oturuğa koydu. Marakeş Yeşil Energiya Şirketi nek meydanda Jungo karhanalar bilen stratejilik hemkarlık gelişimi imzalap, Marakeş Fransiye Yeşil Transport Gol Liniyesini birlikte kurdu. Marakeş Yeşil Energiya Şirketi'nin baş icrayı emeldarı Jenkins Manolan'ı bildirdi. Biz Dianlala batarya almıştırış sistemisinin dastlabki kullanğıcısı bulalığanlığımızdan intayin pahırlanımız. Bunun Avrupa İğir yük avtomobili sahasıdaki emeli mümkünçilikki ige laye işkellikigi işinimiz. Bulup mu bu uzun yolluk gol liniye ticaretigi maskeledu. Biz Dianlala, Goshen Gauke ve Çiri Soda Avtomobil bilen birlikte bu türde muvaffakiyet kazanışını ilgiri sürüp, teximi yeşil eşya obrotorunu ortak berpa kılışını ümit kılımız. Kayvo Groyi Karmıkı'daki Çongvi Avtomobili Tunci Ketim Körgezmigi katlaştırılganda avtomobil tipi ve aldıngı Katar'daki avtomatik eydeş tekniksi nurgun kişilerinin dikkatini tarttı. Bunu dünya boyunca tunci el 4 derecelik avtomatik eydiladigan sap tokluk iğir yük avtomobili Z9 bilen GV Vika birleşip tetkik kılgan bulup, mehsus port Polat Zavudi, temiryol grupulaş bekti ve eşya obroti koridori Katarlık menzirlerini layileydi. Kayvo Groy'nun baş teknik emeldari Liu Chen mandak dedi. İlektirleştiriş, akli heydeş ve rakamlık ticaretini çoğun kurbirleştiriş gayet zor terakki

0: anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shundoq yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bekmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin Ayacallanğan halda muşu şiirini yazğan.
2: Ben öz kütlerimden Cumhur Kompartiyası kırdım. Partiyanın programısını ima etirmen. Partiya nizatlanmasına emel kırmen. Partiya esaslıq mecburiyetini ada kılmen. Partiyanın kararını icra kılmen. Partiyanın insanlığa katkı dair kılmen. Partiyanın mehmiyetini sağlayın. Partiyaya sağlık kılmen. Partiyanın erişler.
1: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
3: Ki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Dostum, belki yadınız olsa gerek, biz bu birkaç günlük programlarımızda Raziya Qadir'nin Yarı Şarabi namlı povestinin aldın kısımdan anlatkandık. Şahla bilen Erpan'ın münasibeti kandaq tuyuqsız başlangan bolsa, yani şundaq tuyuqsız axırlaşdı. Erpan şu ketken beti Şahlanı istap koymadı. Bu haqta düşüncim vermedi. Bu işla Şahlanın kalısından pekatlı ötmedi. Onun turmuşu da kinoladikidek işla yüz bergen bilen, kinoladikidek muhabbetin azarı yepla, muhit almıştırmende bırakla yerakla gidilgan fırsat kemmeyi vatattı. Şu arada Sami nerdimdur payda bulup Şahlanın turmuşunu teyhim kalay mıkan kığla durdu. Şunun bilen Şahla özü talap kılıp idarısının hizmet ettirdeki düşmekçi buldu. Ondaq da o kenetke bağlan denkin turmuşuki bu kumusuzliklerini ondiyalamı. Onun kengi kümleri kandaq bola. Bola kızıqsanız, bektağız dağımlı bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılgan Raziya Qadir'nin Yar Şarabi namlıq povestinin davamı da bolsın.

0: Gül kız bek kaldışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaysı günü bir toydışkimizni yigit kızdan aldı da gül götürüp menüşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
2: Men gül bəxtlik bulunla. Bişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
0: Gül kız, sen bu geplerini nerede öğrengen?
2: Kitaptın.
0: Tünögün malum bizden bahçığa apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gül kız kandakmak dedi.
2: Keldi bahar, küldü gönce. Köngül yayırdı, gül ışıqda xandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayısı kitap tık kepop ketti emdi.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gül kız ameliyette hemmini deppedi. Kara, bilim diyen, küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgen

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. En ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Radyonu dostlar, programımız qaytıp geldik. Şundaq bir kişi ba. O siz bilen birge bolganda sizge kiyimni qilin kiyishni, bexatarligingizge diqqat qilishni erinmey jekilab turdi. Tit-tit bo'lib turgan chegingizdimi, u yeningizda tursa bir xil illiqlik his qilasiz. Yeningizda pul qolmagan chaqda u sizge pul tepishning o'ngay emasligi to'g'risida tanbeh beriduyu. Yana cho'ntagingizga pul tiqib qo'ydi. U dal sizning ota-onangiz. Shundoq bir kishilar bor. Siz bilan birga tug'gan chig'ida ba'zida siz bilan so'qishib qoladi. Yana ba'zida siz bilan tagishadi. Doim sizning narsalaringizni tatib oladi. Doim ota-onangizga sizni chiqishtirdi. Biroq u doim sizni har qanday kishidan bekarak asraydi. Bu dəl sizdən qərindişimiz. Şundaq bir kişi ba. Körüşməgən çığınızda daim onu əsləyisiz. Körüşkən haman məğziniz qızırıb, jürüküniz selib, nəmi deyişinizi bilənmək qalısız. O daim onayla jürükünüzdə igiləb durğaçqa, onu unutayanmaysız. Çəksiz xiyalla ilkidə közünüzgə uyqı kəmməydim. Bıraq siz, Yanıla şiirin yüz duygulağı çömüsüz. Çünkü siz onu söyüsüz. O siz üçün en köngüllük şük. O dəl sizden söygünüz. Şundaq bir kişiler ba. O xuddi sizden hayatınızdan davamı, yaşlıqınızdan eyni ki, sizden muhabbetinizden cevheri. Siz onun üçün hemen unutuyorsunuz. Her qandaq işini qilishga razı bolasiz. Onun bilan uchrashishingiz sizni bu dunyodagi eng baxtli odamga aylantirib, sizga cheksiz baxt ato qilgan. U dal sizning farzandingiz, yurak paringiz. Qarang, amaliyotda sizning atrofingizda ana shundoq siz uchun eng muhim odamlar bor. Ular bo'g'ochqilar Sizning hayotingiz ana shundoq ko'ngillik, ana shundoq baxtlik. Ular sizga ana shundoq cheksiz sevgi, xushallik va baxtni ato qildi.

Radio dinleyiciler, programımız şu tapta devamlı şivatıdı. Sırt ticaret kılıp büyü tutup, şu yada oltıraklaşıp kalan bir er, tuyuksuz yurtadaki atanısının kegen bir parça hattına tapşırı vaptı. Hatta, ya tevrep öyle ürülüp çükendi. Elimi yakşı, sen evetken pul bilen öyünü kaytıdın selip aldık balam. Rahmet sana, deyilgenken. Bu hattını körüp, bu er gıngırap kaptı. Yurtada afet boğallıkını bilmeydiken, pul mu evetmeyenken? O ayaldın sorğanda, ayalı, xatni men tapşırvağan, pulunu mu men evetken? Sizge deyişini unutup kaptı men, depti. Ayalının bu hareketi yol dışını kattık təsirlendiribdi. Bundaq yaxşı ayalım dursa, men ne midin gəm kılımən? O könlü de, bunun dünkiyen, bundak küyümcan ayalımını çokum yakış kadirleymen, dep vədi beribdi. Demek, ah könüllük, celibkar buluşunun asası. Siz de pekat ah könül kalıp buludurken, ondakta

sizning er ayollik munosabatingiz, oila munosabatingiz, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatingizning hammasi yaxshi tarafga qarab yuzlandi. Shundoqla sizning erishidigingiz ko'p bo'ladi. Yo'ldoshingizning muhabbatiga, balalaringizning hurmatiga, do'stlaringizning g'amxo'rligiga erishasiz. Bundoq ayol baxtlik hem nazokatlik to'lgan bo'ladi. Bizda ayol kishining güzel axloqi uning oq ko'ngilligida, oq ko'ngillik uning jalbkor ayol bo'lishining asosiy deydigan qarashpa. Oq ko'ngil ayol har vaqt boshqalarga oq ko'ngillik bilan muomala qilmasdan, balki hamma ishda boshqalarni o'ylaydi. Agar bir er bir oq ko'ngil ayol bilan aralashib qolsa, er kishining uningdan ehtiyot qilishining hojati yo'q. Er özünü nait azad his kılıdı. O ayalga nispeten, onun da muhabbetten başka yene hürmet hissiyatımı peyda buludu. Bundak özüra köyünüş ve gamxorluk aslıda ulanın muhabbeti çoğunkurluşup barıdı. Şunlaşka, her vakit turmuşumuzga ah gönüllük ne hemra kılaylı. Bu, er ayallağı kartılgan gep. Güzel yaxşılıkla hemimizgi yar bolsun. Güzel bəxtlik turmuş her birimizgi yar bolsun. Qinəmizsə güzel naxşıldırımız ozurunlada.

demek bolsan minin avada, sadakat tonini kiygin güzel bol. Söymek bolsan minin avada, vapa küyini çalgın küycü bol. Söymek bolsan minin avada, muhabbet dastanı tüzgün şair bol. Söymek bolsan minin avada, gaydı kargo, gaydı gaz bol.

Demek ahırkı iki mısradın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözle kısı veriştek adetini özüge hem rakılış mu? Muhabbetinin uzun gıcı devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yine her ayallık turmuştu mu? Naydı mühim rol oynaydı. Hakiki muhabbetki erişmekçi bulsanız, destlepki kızgınlıkınızı uzun gıcı devamlaştırın. Karşı tarafının artıkçılıkını ile emez, kemçilikini mi koşup durup söyün? Mapadar sadakatlik bulun, mihri muhabbetlik bulun, gayet gaz bulun, gayet kargı bulun. En mühimi nime? En mühimi ken korsak bulun. Onda olsa sevimli dostlar, muhabbetlik turmuşunla güzellik dolsun, muhabbetlik güldürümüz devamlı silah üçün.

Muhabbatda mashq aylangan bir qiz muhabbatlik xotirasiga shundoq deb yozgan. Men baxtni kutdim. Tong shamollardan izladim. Sehrdagi shabnam tomchisidan izladim. Men baxtni kutdim. Gulning bargida kutdim. Xush hidlarda kutdim. Kuz shamollari epkagan Soğuk yettin, küz yıpırmaqları hasıl qığan, güzel oltun rəng mənzirdin küttüm. Mən bəxtini küttüm, simsim yamğurdun kiyinki, güzel romantik edin. Qar astıdaki güzel təbiyyətdin küttüm. Mən bəxtini küttüm. Hayatımdaki hər bir güzel dəmdin, mən onu küttüm. Hayatımdaki şu güzel demde, ben ahire sana yoluktum. Ben emdi o bəxtini sinin barlıqından izledim. Ondaq olsa söyümlük dostlar, muhabbetlik küylerimiz arqılıq, üzülmez melodiya beğimizden güllerini eçildir aylı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

akşamı neger ana onun kiyimlerini saldırıp koyup çıkıp gitti. Charles, tönögünkidek bugün mu yana keçini orunduqtı ötkizermen mu degen endişi bilen pardaz öyden çıktı. Şu arada Scarlett jığlap gitti. O bir eğiz gep kılmay jığlaydı. Charles yenigi kirip yetip bəzligendila jığısıdan toxtadı. Andın beşini Charles'nin mörüsüge koyup boş insadaşkı başıldı. Eğer uruş bulmağın bolsa, ula bir hafta içi de hem bir caylağı berip aylanıp, tansılağa, jığılışlağa katnışıp, kişilerinin yakşı teleklerini anlap gelgen. Andın Saratoga'a ya ki aksal fırgı berip, şerin aylarını şu yerlerde ötküzüp gelgen bolatdı. Eğer uruş bulmağın bolsa, Scarlett toyunun ədisi, ögünü, indini, sindini kiyilgan kiyimlerine tiktürüp, Fontaine, Calvert ve Tarlitullah'nın özünün şerpege bergen ziyafetlerge kiyip bargan bolatdı. Hem de o ziyafet tansıla şerin ayla yok idi. Toy kılıp bir hepteden kin Charles Watthampton'nun koşunuğu ketti. Yine iki hepteden kin Ashley Mo aldın kısapki mandi. Bütün ayya uruşkı mangallarının uzutuş kaygısı çömdi. Şu işki hafta içi de Scarlett Ashley bilen yalğız uçuruşup, yakı paranlaşıp bakmadı. Ashley poiz istansıgı manganda, Tara korkunun aldıdan ötüp keti bitip, bu yerde bir az turup mandi. Şu çağdımı onun bilen yalğız paranlaşıp orası da bolmadı. Melania beşi de şelabba, boynu da şarpa, Ashley'ni koltuklap, yeni toy boğan kızlağı xaslatapet bilen kelgen idi. Tara korkudaki əmi axtəlliklə, qarı təlliklə çoğun yolğıca Ashley'ni uzdub çıxdı. Ashley, Scarlett'ni suyub qoymamsız, o hazır minin yengem, dedi Melania. Ashley inşib, muzdak ləvlərini Scarlett'nin mənzigi tək gözüb qoydu. Çırayı türük, qitib qalğan tək edi. Scarlett bu suyuştun heç qandaq ləzzət es qılmadı. Çünkü Melania'nın zor bilen boğaşka onun cudunu tutup kalgan idi. Melania mağdağın çağda kucaklıb edi, Scarlett tekimi bir aram bulup dem alalmayı kilip atkan dek boldi. Atlantağa barganda Petty amam işkimizni yoklap berin, bolamdı. Biz sizni seyginimiz kadirligim. Charles hanımni tekimi yaxşı düşengimiz ba? Aradın bəşəbdi ötdi. Bu aralıqta Charles Şimali Karolina'dan Scarlett'ki kızgın hissiyatı bilen muhabbetini büldürüp nurgun xat yazdı. Xeyti de o uruştun kiyinki pilalları. Scarlett üçün qahırman dəb nam almakçı bolğallıqı. Komandani Watthampton'u boğan etkatı toğırlıq yazattı. Yet dəbdedin kiyin komandan Watthampton'un namıda bir telegramma. Arqıdılla sılıq və dəbdəblik kəplə bilen tolğan bir parça təziyə xeyti kəldi. Charles ölüp ketken idi. Hampton öz vaxtıdala telegramı bermekçi bopdikken. Charles öydikilerini parakende kılgısı kelmey, pat ardı saqiyip kalmayan dəb bərgüzməbdi. Bicari yigit eriştim dəb şürgen muhabbetidin məhrum bulubla kalmay, can meydanı da şan şerepki erişmekçi boğan yüksek gayısıdımı aldanğan idi. Dəsləbdə onun öpküsüge soğuk digibdi. Arkadan bütün bedenige çiçek çıkıp, şimallık alvastılarının sayısını körmeyi durup, Cenab-ı Karolina'daki herbi kazarmada ölüp getipti. Kiyin Charles'nin oğlu muvaffak bir çağda dünyaya geldi. Şu çağda adeti boyunca balığa dadısı katnaşkan koşun kumandanının ismi koyuladı. Şu boyunca balığa Watthampton Hamilton dep isim koyuldu. Scarlett İşki kat bulup kağallıqını bilgen çağda ümitsizlenip, kattık jığlıqan. Hatta ölü almakçı mı bolğan idi. Lekin, hamıldar mezgilde bir aram bulduğa işla bommadı. Tuğutu mu, naayda asan boldı. Tuğuttın kiyin tezli əsligi keldi. Balığa onun ancı mekri çüşüp ketmedi. Ama ağızı ondaq demeydi. Əslide onun balı tuğusu yoktu. Şuna balı tuğulğandı hoşal bop mi ketmedi. Xuddi balı özünün əməstək, vücudunun bir patişkəlikini ixrar qılğısı kəlməyəndək hissiyatı boladdı. Vat tuğulub, ancı uzun ötməklə,

Scarlett'nin salamətliki, Adəmnin işəngüsü kəlmigidək dərəcədə tiz əsligi kəldi. Amma Roy cəhdi qarandək və nervisi çeçilib turvatqandək bolub qaldı. Roy çüşkün idi. Bütün qorxdikilərinin onun Royunu kötürüş üçün qılğan tırışçalıqlarının həmməsi bekar boldu. Ellen kəşkçili onun ətrapıda ayınlıb jürətdi. Kral texmi xapıqan bolub, burun qıdımı bəkrək Adəm tıllaydıqan bolub getdi. Qeyri Fontain doktorunun kuvvet doğruları bilen ösümlük doğrularının mu önümü bombadı. O ahir özünün amansız kalğalıqını ixrar kıldı ve Ellen hanımğa Scarlett'ni qattı qayğı muşundaq birdem orunsuz açıqlanıdıgan, birdem ruhsuz jimip ketidigan qıp koygan dedi. Eğer Scarlett'nin gap kılışqa hapsilisi boludıgan bolsa, ulağa bunun sebebinin ula etkandak emez, onun da mı mürekkep şikayelikini sözləp bergen bolatdı. O pekat anı buluştun bezar bolup, qattıq beş qatqaşqa, en muimi, Ashley'nin ketkinigi çidimay kalğaşqala, gəm qayğığı petip, muş əhvalğa kalğan edi. Onun bu xil bezarlıqı küşlük həm adat tikidək edi. Qoşun aldınqı səpke ketkendin kiyin, jığılış və başqa köngül iç paliyetleri pekatlı bolmadı. Kızgın ve Adem'nin evisi kildiğin jigitlerinin hemisi ketken idi. Kalganları qeyri çörüle, ayalla, məcruhla bulup, ola ətidin keşkice çikip tokuş, eti zeri kışları, koşunğa, koy, çoşqa, kala, at diyendek nərslerini yetküzüp berişle bilen məşğul idi. Su Ellen'nin 30 yaşlıq söygini Frank Kennedy təminat yetküzüp berdiğin ətirdini başlap, Armiyaga kerakli narsalarni elib ketish uchun oyda bir qitim bu yerga kelib turatdi. Bu yerdikilar shulardan boshqa haqiqiy erkaklarni faqatli ko'rib baxmaydi. Uning ustiga u atratdagi erlamu odamni xush qila oladiganlardan emas edi. Kennedyning qizlarga qo'rqim sirab turib gap qiladigan qiliqiga Scarlettning bahmi o'shlikka keladdi. Ba'zida hatto uni silkib etdi. Texmi ochiq kelib kelsa Su Ellen işkisinin işini buzu etkisi kelip getirdi. Təminat ətirdikilə onun xoşallıq elib gelgen təqdirdim o, onun hazırqı halatını yeş qanda qılıp özgərtəlməydi. O hazır yürüki allı burun qəbrigi kümülüp getgen tulxutun idi. Başqılamı şunda qaraydı, həm onu dünyadan muşundaqlı ötüp getişi mümkün dəb oylaşatdı. Bununğa onun qatlıq açığı kelətdi. Çünkü o Charles'ın birer işini isimge epe qaycu dep her kançı oylusu mu, onun toy kılış talepige koşulgan kündeki mozaiğe okşaydıgan kıyapıtının başka hiç nimesini esige alalmaydı. Şu küllerde aşı kıyapıtı mu onun hatırısı da bargan seri süzülüşüp kete batattı. Bırak nemeli degen bilen o tulxutun, tulxutullarının iditini tutuşu gerek. Kızlarının hoşalıqlardan o hem de bəhriman bol almaydı. Ciddi hem soğuk nəfəs buluşu gerek edi. Bir günü Kennedy'nin kol astıdaki birisi onu eləngüşte uçurdu. Eləngüş egiz uşqan seri Scarlett şunç qaqaqlap külüşke başıldı. Şu işten kiyin Ellen onun şu doğruluq köp sözlədi. Ellen onun şunda qılıqlarını görsə qatlıq azablanatdı. Tul ayallarının üstüden asallı gep çıkıdıqallıqını. Şuna her bir söz herkette eriba yaş ayalladı mı öte ihtiyat kılışının zörürlükini düşündür etdi. Scarlett apsı aşındak terbiye bəygen çağlada ''Hemini körü vatimən, ergitekken namo hiçbir kızıqı yokken, tul qalsa onun da mı beter künge qaladıkken.'' Adet boyca tul ayalla sət qara rəxtin uzun kim giyişi. Kiminin üstüde pekatlı gül, lenta ya ki keşte diyendek nersle bu maslığı kerek edi. Meydisige ikhtin yasıgan bulabka ya ki ölgücünün çeciden yasıgan tumar esuası bolatdi. Beşiğa tızıgı çüşüp durduğan karı yağlıq salatdi. Üç yıllık karlıq vaxtı toşkan denkin mörsüge çüşüp durduğan yağlıq almaştırısı bolatdi. Tul ayalla birileri bilen azadı sözləssə. Avazını çıkıp külsü bombaydı. Külüşkü doğru gelgende, külüksü de matem kaygısı işbadılınıp turuşu kerek edi. En korkunuşluğu, ulanın erle bilen erkin azadı paranlaşıp turuşlarına bombaydı.
axloqsizroq birar er u ayolga qiziqib kelayotganligini birar harakatida ifodalab qolsa, jiddiy turib, uning o'lib ketgan erining gapini qilib, uningda erga qarta hurmat paydo qilishi va shu yo'l bilan uni o'ziga yaqin yo'lamaydigan qilib etishi kerak edi.

Geralt'ın digini de mu asas ba? Çünkü o şehir bilen Scarlett'ın ismi bir yılda koyulgan. Scarlett tuğuluştun ilgirki 9 yılda bu şehir Terminus. Keyin Marsville dep atılıp, Scarlett tuğulgan jili andın Atlanta dep atalgan idi. Geralt, Şimali Georgia'ya kelgen çağlarda bu şehir tek mevcut emas idi. Hatta bir kent mi bup şekillenmegen? Hiç nimi yok, taqır dalı idi. İkinci yılı hükümet Çirekoslağı bölüp bergen zemininin içi bilen şimalgı tutuşudugan tömür yol silişini tasdikladı. Bu yolunun ahırkı bekti Temnis bilen West dedi. Ama

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Turganda rahatlangimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140% gibi ten kaygıdak bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsiz çilkin iyidu.
0: Bədinimizdə nəç trilyon hüceyir var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalımdı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.